you won't do nothing until you go on mistreating me every day.

It took me a while to plug in everything.

Irish boy. Lovers, man.

It's gonna be all right.

hottest bell. Apaçık Radyo Müzikleri.

0: from loveless love.
1: Apaçık Radyo Müzikleri.

Let me see.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

Merhaba, ben Özel Sezin Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ecrin. Yıl boyunca yürüttüğümüz Taş Tepeler akademik projemizde Göbekli Tepe ve Karahan Tepe bölgesine dair araştırmalar ve saha çalışması yaptık. Profesör Doktor Necmi Karul'la gerçekleştirdiğimiz buluşma sayesinde arkeoloji çalışmalarının perde arkasını öğrenme fırsatı elde ettim. Bu proje bana araştırma yapmayı, farklı kaynakları değerlendirmeyi ve geçmişe daha bilinçli bir bakış açısıyla yaklaşmayı öğretti.

0: Radyo Ghost'tan günaydın, Parluys. Ben Yetver Tanzikyan. Yeni bir Radyo Ghost'a karşınızdayız. Bugün 23 Mayıs Cumartesi. Her zamanki gibi bir şarkıyla başladık. Huntington Festivali için Mart ayında Yasayan Derneği'nin düzenlediği Huntington Festivali için İstanbul'da gelen, sık sık İstanbul'a gelen Aram Keropya'nın Fransa'da kurduğu ve Virginia Keropya'nın birlikte Fransa'da kurdukları Koçnak diye bir grup vardı. Onların Şans de Sayatnama yani Sayatnama şarkılar albümünden Ustigukas Garip Bülbül yani nereden gelirsin Garip Bülbül diye çevireceğimiz bir şarkısı bu. 2000 yılında çıkmış bir albüm bu. Aram Keropyan kanundaydı. Virginia Keropyan solisti. Haruk Dünyan eşlik etti gruba. Macit Kaluş tefteydi. Güzel bir grup Koçnak. Bulursanız dijital platformlarda edinin derim bu albümü ve bütün albümlerini. Arap Keropyan hakikaten çok kıymetli bir müzisyen. Virginia Keropyan da öyle. Evet, bu hafta ne var programımızda? Birazdan Pankreatesi Dükkan'da hem Türkiye'nin gündemini hem de seçimi 2 hafta kaldı Ermenistan'da. Hareketli siyaset orada. Hem de Ermenistan seçimlerine doğru siyasi durumu konuşacağız. İkinci bölümde gazeteci yazar Kemal Can konuğumuz olacak. Mutlak Butlan kararı Türkiye'deki siyasi tabloyu alt üst etti. Hukuk dışı bir karar olduğunda neredeyse AKP'ye organik olarak bağlı olan hukukçular dışındaki herkes hemfikir. Bütün siyasi partiler, AKP, MHP dışındaki bütün siyasi partiler karara reaksiyon gösteriyor. Çünkü mahkeme kararıyla bir parti yönetimi alaşağı ediliyor. İkinci bölümde Kemal Can'la bu yeni oluşan siyasi tabloyu konuşacağız. Üçüncü bölümde Bilgi Üniversitesi bir gece ansızın kapatıldı. Binlerce öğrenci okulsuz kaldı. Binlerce demeyeyim, özür dilerim. Pek çok sayıda öğretim üyesi okulsuz kaldı. İdari personel, çalışanlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bilgi Üniversitesi'nde ders veren hocalardan Ferda Keskin, doçent doktor Ferda Keskin konuğumuz olacak son bölümde. Orada Duyan'a bu hafta ara verdik. Haftaya da Radyo Gos'a bir hafta ara vereceğiz bayram tatili vesilesiyle. Akışımız böyle. Fakret abi günaydın Parlus.
1: Günaydın Yetvar Parluş, günaydın. Hareketli bir haftanın içindeyiz gene.
0: Evet, Perşembe gece yarısı, akşam daha doğrusu, Perşembe akşamı mutlak butlan kararı geldi. Butlan yani yok hükmünde anlamına geliyor hukuki terminolojide. Bu dava sürüyordu aslında. Fakat hava haftadan haftaya değişiyordu. Bir çıkabilir beklentisi vardı, bir çıkmaz artık bu kadarını da yapmazlar herhalde düşüncesi vardı. Sonra Kılıçdaroğlu birdenbire karardan 1 2 gün önce sosyal medyadan konuşmalar yayınlamaya başladı. Ve bir gün sonra da mutlak butlan kararı çıktı. Şimdi hukuk dışı bir karar olduğunda dediğim gibi biraz evvel hem fikir hatta siyasete yönelik bir darbe bu. Ben de katılıyorum. Ama sonuçta Kılıçdaroğlu ve kendi MYK'sı partinin başına geçecek gibi gözüküyor. Valla denecek şeyler belli bunu ama yine de birkaç söz söylemek istersin diye düşünüyorum.
1: Tam da söylediğin gibi denecek şeyler belli. Hani ne bileyim ben ihaneti gördük gibi bir dize geliyor aklıma. Hakikaten de bunu görüyoruz şu sıra. Şu sıra dediğim nicedir görüyoruz. Her şey parti içerisinden birilerinin şaibe yaratan açıklamalarıyla başladı. Bunlar tabii ki hazırlanmış şeylerdi ama bir işbirliği vardı. Yani hükümet cenahı buralarda bir gedik aradı. O gediği buldu. O gediği bulduktan sonra da meseleler böyle yürüyebildi. Yani bizzatı ağaç dile gelmiş de baltaya demiş ya sen beni kesemezdin ama ne yapayım ki sapın benden. O misal Burada da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden kimi aktörler bu işin zeminini hazırladılar. Buraya gelen zemini hazırladılar. Aslında bir ihaneti yaşıyoruz. Parti adına bir ihanet yaşanıyor. Bunu söylerken tabii parti ne kadar şaibeli ne kadar değil o ayrı bir tartışma konusu. Anayasaya aykırıdır ama dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet diyeceğiz açıklaması. Halen benim kulaklarımda kim unuttuysa unutmuştur ama ben unutmadım bu açıklamayı.
0: Kılıçdaroğlu demişti bunu.
1: Kılıçdaroğlu demişti tabii. Selahattin Demirtaş o açıklamanın üzerine cezaevine kondu. 10 sene geçti üzerinden. Şimdi belli ki Kılıçdaroğlu halin kullanışlı bir aparat olarak görünüyor. Seçim olacaksa, bir seçime gidilecekse, hatta bir erken seçim kotarılacaksa partinin başında Kılıçdaroğlu olsun isteniyor belli ki. Ama Kılıçdaroğlu da eğer bu söze güvenilirse kongrede aday olmayacağını söylemiş. Ama kongre ne zaman yapılacak? İşte o soru işareti.
0: Aday
1: Birisi
0: ol.
1: en uygun zamanda diyor, öbürü en kısa zamanda diyor. Nasıl
0: Aday
1: sağlanacak bu?
0: olmayacağım diye bir cümlesini ben duymadım ama dün bir görüşme yaptılar Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu. Biri en erken zamanda demiş Özgür Özel, o da en uygun zamanda demiş. Bu kadarını biliyoruz galiba. Bugün de basın toplantısı yapacak Kemal Kılıçdaroğlu. 2 gündür sesinde bir hastalıkla ilgili, soğuk algınlığıyla ilgili bir problem varmış. Düzelmesini bekliyorlardı. Bugün de bir basın toplantısı yapacak Kemal Kılıçdaroğlu. Ama durum tablo değişmiyor. Türkiye siyasetinde ilk kez görüyoruz. Bir partinin 2-3 sene önce yapılmış bir kurultayının istinaf tarafından tedbiren hükümsüz kılınması. Bu iktidara ancak bu iktidarın yapabileceği bir şeydi. Hakikaten AKP de bunu yaptı. Bilgi Üniversitesi de var gündemimizde. Onu konuşacağız yine program içerisinde. Ama binlerce öğrencinin ne yapacağını bilmez halde kalması. Valla Fakret abi yanlış hatırlamıyorsam darbeciler bu ülkede pek çok kötülük yaptılar ama üniversite kapattıklarını hatırlamıyorum ben. Dün kendi kendime şöyle bir düşündüm. Böyle bir ya kapattılarsa da böyle bir cümlelik bir şeyle filan. Valla çıkamadım işin içinden ilk kez. Buna da sanki ilk kez. Gerçi şehir üniversitesi de kapatılmıştı. Ahmet
1: Evet.
0: Davutoğlu'nun kurduğu. Ahmet Davutoğlu muhalefete geçtikten sonra. Orada gerçi YÖK'ün kararı vardı. İşte kimi gerekçeler sundu. Bunda YÖK'ün de haberi yokmuş belli ki. Ertesi gün açıklama yaptılar. Açıklamanın tonundan YÖK'ün bile haberinin olmadığını öğrendik. Hatta rektörün bile haberi yokmuş galiba. Öyle söylentiler dolaşıyor. Buna da değineceğiz Akbarik ama
1: Ve
0: Ermenistan
1: Fatih
0: seç...
1: Üniversitesi de kapatılanlar arasında herhalde
0: Evet,
1: değil mi?
0: evet. Ama bu...
1: Fakat şimdi sen dedin ya darbeciler üniversite kapatmamışlardı. Tam tersine darbeciler üniversite açtılar abi. Benim kuşağım gayet iyi hatırlar. 70'li yıllardaki en önemli mücadele alanlarından biri yüksek öğretimin kamulaştırılmasıydı. Özel okullar kapatılsın, özel yüksek okullar kapatılsın mücadelesiydi. Onunla kapata kapata bir tek Eymeni Ruhban Okulu kapatılmış oldu. Şu anda darbeden sonra bunlara bir daha yol verildi. Daha Demirel hükümetleri döneminde gençlik, özel üniversiteler kamulaştırılsın kampanyaları yürütüldü. Böyle bir mücadele alanı vardı. Sonrasında yüksek öğrenim paralı oldu, özelleşti. Özel vakıf üniversiteleri şu bu adıyla özel üniversiteler kuruldu. Onu darbecilere borçluyuz. O özel
0: Evet.
1: üniversiteler içerisinde Bilgi Üniversitesi kadroları itibarıyla kurulduğu yıllardan da dikkat çeken bir kurumdu. Ben
0: Nitelikli bir
1: hatırlıyorum
0: üniversite.
1: Murat Berge falan gibi akademisyenler vardı ders verenler arasında. Dikkat çeken bir kurumdu. Uzun yıllar o özelliğini korudu. Ondan sonra da sermayesinin el değiştirmesiyle tartışmaların odağına düştü. Yabancılar
0: O da AKP'nin oluruyla oldu. Yani AKP'nin izin vermediği bir şey olamazdı. Can Holding satın aldı. Can Holding satın aldıktan sonra da her şey normal gidiyor diye bak düşünüyorduk ki birdenbire Can Holding'e kanyum atandı. Siz işte şöyle mali yolsuzluklar yapıyorsunuz iddiasıyla. Hatta Can Holding Habertürk ve Show TV de almıştı. Bunların hepsi hükümetin oluruyla olmuştu. Hükümetin oluru olmadan siz Habertürk'ü Show TV alabilir misiniz? Sonra da peki sen bu gruba el koydun, üniversiteyi niye kapatıyorsun? Dediğim gibi bunları konuşacağız. Nitelikli bir üniversiteydi. Hatta bir gün üniversitesinde Ermeni konferansının ev sahipliği yaptığını hatırlatalım 2005 yılında. Hatırlatmanın yeridir.
1: Evet.
0: Pakrat abi, Ermenistan'da seçime 2 hafta kaldı dedik. Siyasi tartışmalar da hızlandı doğal olarak. Biz bu hafta şöyle bir manşet yaptık. Ermeni sayfalarda da siz de manşette bu konuyu işlediniz. Seçime doğru Paşinyan'ın iki zor sınavı, Karabağ suçlamaları ve Moskova ile boşanma. Moskova boşanalım diyor. Uzun konu. Bu ya madem Avrupa Birliği ile çünkü Mayıs başında bir zirve oldu Ermenistan'da. Madem Avrupa Birliği ile bu kadar yakınlaşmak istiyorsunuz, Avrasya Ekonomik Birliği üyesisiniz. Rusya'nın liderlik ettiği ekonomik birlikten bahsediyoruz. Buradan ayrılın o zaman. Boşanalım diyor. Açık açık boşanma kelimesini kullandı Putin. Ermenistan'da şimdi bunların zamanı değil. Karar vermek için daha var diyor ama Rusya belli ki ya onlar ya biz tutumunu sürdürecek. Bu zorluyor. Bir taraftan Rusya yanlısı tabii partiler var. Samvel Karapetyan başta olmak üzere. Ona da suçlamalar yöneltiliyor hükümet tarafından. Rusya adına çalışan birisisin sen gibi. Rusya'nın bu seçimlere müdahale edeceğine yönelik belgeler sızıp duruyor. Bazı internet sitelerinde ki bunların doğru olduğu belli. Fakat bir taraftan da Paşinyan seçim kampanyasına devam ediyor. Halk arasına Türkiye'deki gibi değil pek. Çok rahat karışıyor bir başbakan olarak. Ve orada bazen 2020-2023 Karabağ savaşlarındaki alınan mağlubiyetler hatırlatılarak sen işte bizi sattın gibi suçlamalar yöneltiliyor. Fakat Paşinyan'ın cevapları biraz sert bana göre. Yani sen niye buradasın, sen özledin o zaman gibi bir cevap vermiş birisine. Tartıştığı kişilerin bazıları gözaltına alınıyor. Ve insan hakları kurumları da Ermenistan'daki yani çok orantısız bir yanıt verildiği hükümet tarafından bu tür eleştirilere yönünde eleştiriler yapıyor. Sen ne takip ediyorsun sen? Ne dersin?
1: Tabii ediyorum, tabii dikkatle takip ediyorum hem de. Şöyle bir şey var abi, şu anda Paşinyan önemli oranda bir toplum desteğine sahip. Bunun arka planında son dönemlerde özellikle insanların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik hükümetin aldığı kararlar var. Emekli maaşları ciddi şekilde yükseltildi. Ve bu sadece bir seçim yatırımı gibi değerlendirilecek bir şey değil. Tabii ki öyle bir etkisi de oldu ama onun dışında memlekette ekonomiyi düzene sokma yönünde çok ciddi çabalar var ve halk bunu takdir ediyor, görüyor, değerlendiriyor. Sağlık hizmetlerine erişimde gene aynı şey var. Ermenistan bağımsız olduktan sonra sağlık hizmetleri gene bir kar alanı olarak görüldü. Bir sürü insan oraya yatırımlar yaptı falan ama şimdi sosyal devlet olgusuna paralel bir şekilde birçok toplum için iyileştirme sayılacak şeyler var. Hastaneye ulaşabilme, maddi imkanları olmayan insanların da sağlık hizmetlerinden yararlanması gibi, yaşlılara özellikle tanınan kolaylıklar, şu bu, çalışmayanlara tanınan kolaylıklar. Bütün bunlar halk nezdinde Paşinyan'ın cazibesini arttıran unsurlar. Öbür meseleye gelince, o konuda zaten söylenecek sözler vakti zamanında söylendi, tükendi. Şimdi artık bayat bir plak gibi tekrarlanıyor onlar. Yani bozuk bir plak gibi tekrarlanıyor seçim öncesinde. Söylentilere göre de bunları medyatik bir hale getirmeyi başaranlara belli bedeller ödeniyor. Tabii bunların hiçbirini kanıtlayacak durumda değiliz. Konuşulan laflar, 200
0: Yani
1: metre artı bir saat
0: Paşinyan'a
1: karşılığı 510 dolar yaklaşık.
0: yani Paşinyan'a böyle Karabağ konusunda muhalefet edenlere para mı ödeniyor iddiası var
1: Evet,
0: kimileri
1: bu
0: tarafından?
1: böyle ekranlara falan yansıyan bir durum olursa bunun karşılığı oluyor, maddi karşılığı oluyor iddiası var.
0: Bu hükümetin propagandası da olabilir, gerçek de
1: Olabilir.
0: olabilir, bilemiyoruz tabii. Evet.
1: Tabii olabilir. Hükümetin propagandası da olabilir. Ama bunlar aşina olduğumuz, daha önceden deneyimlediğimiz şeyler olduğu için o kadar da yok canım öyle bir şey yoktur diyecek halde değiliz ne yazık ki. Daha önce oyları satın aldılar çünkü. Koçaryan döneminde oyların satın alındığını biliyoruz. İnsanlar o dönemde oyunun fotoğrafını çekiyordu. Mührü bastıktan sonra seçim sandığından döndük. Hemen sonra kapı önündeki minibüste parasını alıyordu. O fotoğrafı gösterip karşılığını alıyordu.
0: Şimdi de hükümet Samvel Karapetyan'ın Güçlü Ermenistan Partisi ile ilgili bir soruşturma başlattı. Onlar da oy verecek olanların kirasını ödeme vaadinde bulundukları yönünde bulgular var iddiasıyla bir soruşturma başlattılar. Bu arada geçen hafta 4-5 maskeli kişi ellerine silahlarla video çekip yayınladılar Paşinyan'a. Nereye gittiğini biliyoruz, nerede olduğunu biliyoruz, peşindeyiz gibi. Karabağ Ermenicesiyle konuştukları görüldü videoda. Soruşturma başlattık dendi ama yakalayamadılar bildiğim kadarıyla bu 4-5 kişiyi. Arkalarında bir Karabağ bayrağı gibi ya da Karabağ simgeleri var gibi.
1: O konuda da bu bir tertip olabilir, hükümetin tertibi olabilir. Böyle bir şeyin aslı olmayabilir lafları dolaştı.
0: Evet, yani her olay böyle bir iki taraflı şüphe yaratıyor. Yani hem hükümet kanadında da şüphe yaratıyor, muhalif kanatta da şüphe yaratıyor. Ben bunları tabii bizim buradan saptamamız çok zor. Ama ben yine de kişisel olarak buradan Paşinyan'ın her ne kadar bunlar provokasyon dahi olsa, seçmenlerle girdiği diyaloglar provokasyon dahi olsa, Paşinyan'ın sert yanıtları verdiğini düşünüyorum. Metroda tartıştığı kadın, işte bu geçen gözaltına alınan kişi, bir kadın daha var ayrıca. Onun da çalıştığı hastaneden istifa etmeye zorlandı, önü sürüldü ama kadının kızı yok böyle bir şey dedi. Bunlar bir tarafa dediğim gibi yani Paşinyan'ın ettiği laflar sonuçta kameralara yansıyor. Ve o lafların ben biraz sert olduğunu düşünüyorum. Yani o Karabağlı mülteci Osipyan, Artur Osipyan'a söylediği sözler hakikaten bence incitici yani. Sen neden yaşıyorsun ki? 5.000 kurbandan bahsediyorsun ama sen hala yaşıyorsun. Pislik neden yaşıyorsun gibi laflar etmiş Paşinyan. Paşinyan'ın da bu eleştirilerden biraz dengesinin bozulduğunu anlıyorum ben açıkçası. Bilmiyorum sen ne dersin?
1: Yıllar önce bir fotoğraf görmüştüm. O fotoğraf beynime kazınmıştı ve çok da hoşuma giden bir fotoğraftı. 1988 yılından hatırladığım bir fotoğraf bu. Gümrü'de, Isminak'ta deprem oldu. Deprem esnasında o dönem Sovyetler Birliği Komünist Partisi birinci sekreteri, yani devlet başkanı konumunda olan Gorbaçov yurt dışındaydı, resmi temaslarda bulunmak üzere. Deprem haberini ve depremin boyutunu öğrenir öğrenmez ziyaretini yarıda kesti ve hemen Ermenistan'a gitti. Ermenistan'a gittiğinde halkın arasına karıştı. Tam bugün Paşinyan örneğinde gördüğümüz gibi hiçbir koruma ordusuyla falan kuşatılmadan ve benim aklıma kazınan fotoğrafta da bir otomobil gözünün önüne getir abi. Otomobilin kaputunun iki tarafında birinde Gorbaçov, öbüründe Ermenistanlı bir vatandaş, bir sıradan insan birbirlerine parmak sallıyorlardı karşılıklı olarak ve bakışlarından belli ki yani küfürleşmiyorlarsa bile neredeyse o raddeye yakın bir tonda konuşuyorlar. O zaman dedim ki ifade özgürlüğü bu değilse başka ne olabilir acaba? Şimdi günümüze bakıyorum. Bugün devlet başkanının yanına yaklaşmak bile söz konusu değil. Birçok ülkede koruma ordusuyla geziyorlar. Onlar daha geçmeden yollar boşaltılıyor, trafik kapatılıyor. Burada ise vatandaşın arasında içeriği ne olursa olsun, ne konuşurlarsa konuşsun, birbirlerine bu kadar öfkeyle, kızgınlıkla, neredeyse küfür edecek raddeye gelecek kadar kızgınlıkla gerçek bir tartışma yaşanıyorsa, ben bunda olumlu bir taraf da görüyorum. İfade özgürlüğü bu değilse başka ne olabilir? Evet, şimdi sen dedin ki şunu gözaltına almışlar, bunu gözaltına almışlar. Gözaltı gerekçelerini bilmiyorum. Belki küfür ettiler ya da belki tehdit ettiler ya da başka şeyler bilmiyorum. Konuştuğu için değil ama.
0: Bu bahsettiğim
1: Konuşmalarını
0: kişi
1: bu kadar
0: gözaltına,
1: açık.
0: bu bahsettiğim kişi gözaltına alınmış. Holiganlık diyorlar, çeviriyorlar İngilizce haber siteleri. Yani kamu huzurunu bozma diyebileceğimiz bir gerekçeyle. Tabii ki bir başbakanla yakınlaşmak, münakaşa içine girmek ifade özgürlüğünün göstergelerinden bir tanesidir ama başbakanın da hani biraz ölçülü olması beklenir diye düşünüyorum açıkçası. Ama dediğim
1: Herkes
0: gibi
1: Demirel değil abi. Demirel o konuda çok takdir ettiğim bir insan olmuştur. Her zaman o pozitif tutumunu muhafaza edebildi. Hiçbir zaman şeye düşmedi, yani kışkırtmaya düşmedi. Hiçbir şeyini değilse bu özelliğini takdir etmek zorundayız Süleyman Demirel'in. Ne mizahlar yapıldı, ne karikatürler çizildi. Hiçbirisine tepki gösterdiğini hatırlamıyorum. Hiçbirisine dava açtığını, vay siz bana hakaret ettiniz dediğini hatırlamıyorum.
0: Evet yani canım 80 öncesi 80 sonrası bambaşka bir dönemdi. Yani evet darbeler oldu, Milliyetçi Cephe hükümetleri vardı, çok ağır dönemlerden geçtik ama eleştiri hiçbir zaman durmadı. Ben Demirel'in dansöz olarak resmedildiği pek çok karikatür
1: Tabii Bedri Koraman neler çizildi.
0: hatırlıyorum. Onlar başka bir dönemdi. Evet Pakrat abi süremizin sonuna geldik. Bu bölümü şarkı çalmadan kapatacağız. Haftaya ara veriyoruz programın başında dediğim gibi. Biz de bir bayram arası verelim. Gazeteye zaten bu hafta bayram arası
1: Gazeteye de
0: vereceğiz.
1: veriyoruz bu hafta. Evet,
0: Evet yani
1: basmayacağız gazetemizle.
0: yeni Agos bayilerde Perşembe sabahı çıktı. Ama önümüzdeki Perşembe bir hafta ara veriyoruz. Bayrama denk gelen Perşembe günü bir hafta gazeteye de ara veriyoruz. Gazeteye ara verince radyoya da ara verelim dedik. Buradan da zaten bu vesileyle yaklaşan bayramı kutlayalım. Kurban Bayramı'nı. Çok teşekkürler Akbarik. 2 hafta sonra
1: Rica
0: görüşelim
1: ederim.
0: diyoruz o zaman.
1: Görüşmek üzere yatak.
0: Tamam.
1: Kolay gelsin.
0: Tamam. Çok teşekkürler.
1: Eyvallah.
0: Evet. Radyo Agos'un ilk bölümünün sonuna geldik. Biraz içerikten bahsedeyim tabii. Cumartesi annelerinden Hanım Tosun'la bir röportajımız var bu hafta Ağustos'ta. Marta Sömek yaptı. Hanım Tosun'da Adalet Bakanı demişti ki faili meçhul dosyaları açacağız demişti. O da arşiv odalarını açın asıl diyor. Karanlıktan gün ışığına arşiv belgelerinin Ermeni kurumları serimiz devam ediyor. Karin Şeşetyan yine Balat Yetimhanesi'nin yazışmalarından çok İlginç insan hikayeleri, kimi trajik, çünkü 1915 sonrası büyük oranda yetimlerin hayatından bahsediyoruz. Balat Yetimhanesi'nin arşivlerinden çok ilginç yazışmalar ve bunlardan çıkan hikayeler buldu. Karin Şeşetyan'ın makalesini tavsiye ediyorum her zamanki gibi, Agos'u her zamanki gibi tavsiye ediyorum. Sarem Kürgeç Şeşetyan, 52 Hertz oyununu yazdı Agos için. Evet, şimdi bir reklam arası verelim. Ben gene ara ara Agos'un içeriğinden bahsedeceğim program boyunca. Reklam arasından sonra Kemal Can, gazeteci yazar Kemal Can bizde olacak. Mutlak Mutlan kararını konuşacağız.
2: Radyo Agos. Apaçık Radyo. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
3: Çarşamba sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
4: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
5: Apaçık Radyo.
6: Apaçık Radyo. Radyo.
5: Radyo.
6: Apaçık.
5: Apaçık.
6: Apaçık.
2: Radyo Agos.
0: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Gündemimiz gerçekten yoğun. Bazı haftalar böyle oldu. Yani Türkiye'nin gündemi her zaman yoğundur da bu hafta ayrıca yoğun. Perşembe günü programın başında da söyledim. Peş peşe iki kritik gelişme yaşandı. CHP yönetimi alaşağı edildi. Bunun başka bir açıklaması yok. Mutlak putlan kararıyla mahkemenin tedbir kararı üstelik bu. Tam bunun yansımalarıyla bütün haber merkezleri uğraşırken gece yarısı bile bir baktık Bilgi Üniversitesi kapatıldı. Dediğim gibi bu Bilgi Üniversitesi konusunu ikinci son bölümde konuşacağız. Bu bölümde CHP yönetimi için verilen mutlak putlan kararını konuşacağız. Doğal olarak CHP yönetimi büyük bir tepki gösteriyor buna. Bence haklılar da çünkü yani Yüksek Seçim Kurulu'nun uhdesinde olan bir konu parti kurultayları. Yüksek Seçim Kurulu bir sorun görmemiş 2023'teki kurultayda. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti başkanlığını kaybetti. Özgür Özel'in de parti başkanlığını kazandığı kurultaydan bahsediyoruz. Burada bazı CHP'liler işte birkaç şikayet dilekçesinde bulundular ve iktidara gayet yakın duran yargıda hemen bunları işleme koydu. Fakat burada ilginç olan şey şu. Mutlak putlan kararı davası ile ilgili olarak kesinleşmiş bir durum yani o iddialarla ilgili kesinleşmiş bir mahkeme kararı yokken İstinaf Mahkemesi tedbir kararı alarak iptal etti o kurultayı. Dolayısıyla o kurultay iptal edilince sonraki kurultaylar da iptal edilmiş oldu. CHP çünkü bunu hesaba katarak daha sonra da peş peşe kurultaylar yapmıştı ve tazelemişti Özgür Özel delegelerin oylarıyla başkanlığını. Daha sonra kurultaylar da iptal edildi ve şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun gidip partiye başına oturması gibi bir tuhaf bir durum söz konusu. Özgür Özel bunu bir darbe olarak niteledi. Pek çok yani AKP ya da MHP dışındaki, iktidarın dışındaki pek çok parti de zaten buna tepki pek çok değil hemen hemen hepsi. İşte İYİ Parti, Zafer Partisi, Sol Parti, Türkiye İçi Partisi buna DEM Parti bu kararı tepki gösterdiler. Gazeteci yazar Kemal Can konuğumuz bu bölümde. Kemal Can uzun yıllardır gazetecilik yapıyor. Aynı zamanda araştırma inceleme kitapları da var. Tanıl Bora ile birlikte kaleme aldıkları Devlet Ocak Dergah kitabını en azından üzerinden epey geçse de bir klasik haline gelmiştir. Okuyucularımız hatırlayacaklardır. O çalışmalarını da buradan hatırlatmış olalım. Biz beraber de çalıştık Kemal Can'la. Günaydın Kemal, hoş geldin yayınımıza.
7: Günaydın Yetvart. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Ya bir giriş yapıp durumu tabloyu özetlemeye çalıştım ama tabii çok katmanlı bir durumla karşı karşıyayız. CHP hatta artık iş tuhaf hallere geldi. CHP itiraz ediyor. Fakat yönetimi devralmış görünen Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin itirazını geri çekiyor. Onda parti yönetiminde biz varız. Bizden izinsiz itiraz edemezler diye mahkemeye. YSK CHP'nin itirazını reddetti dün akşam. Halbuki senin uhdende olan bir şey YSK böylece kendi kendini yok etmiş oldu gibi bir durum. Türkiye siyasetinde herhalde en azından bizim kuşak olarak ilk kez gördüğümüz bir durum. Daha önce de olduğunu zannetmiyorum yani ama bir mahkemenin 3 yıl önceki parti kurultayını butlan yani yok hükmünde ilan etmesi. Dolayısıyla parti yönetimini alaşağı etmesi. Bir darbe aslında. Özgür Özel bu da katılıyorum. Bunu bir darbe olarak nitelemesinde. Ama sanki bir sürekli darbe rejimi içinde yaşıyor gibiyiz. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun hapse atılması, diplomasının iptal edilmesi daha da geriye gidersek hatta Selahattin Demirtaş'ın hapse atılmasından başlayacak olursak 10 yılı süren böyle bir ara ara devreye giren yargı eliyle bir darbe rejimi diyebilir miyiz? Bilmiyorum, ne dersin?
7: Bence diyebiliriz. Gayet net biçimde söyleyebiliriz. Hani bu sürekli devrim, sürekli faşizm falan gibi sol literatürde önemli kavramlar vardır. Hani sürekli darbe de aslında eklenmesi gereken bir kavram haline geldi ve senin söylediğin gibi yaklaşık 10 yıldır, belki daha da geriye götürebiliriz. 2010 dönemecinden başlatabilenler var. Ama sonuçta hepsini bir araya topladığımızda bu iktidarın iktidarda kalma stratejisinin bir uzantısı olarak dozu değişen, yani artarak değişen, sürekli yeni çıtalar, yeni imkansız hamlelerle beslenerek ilerleyen bir süreklilik var. Bunu görmek lazım. Yani her böyle genellikle şu yaklaşım var. İşte böyle eşikler halinde sürece bakma tavrı var. Ama aslında o eşikler bu sefer başka bir şey. İşte son çivi, işte bundan sonrası filan diye konuşulan her şey aslında geriye doğru baktığımızda bir bütünlük arz ediyor, bir süreklilik arz ediyor ve bu özellikle son 2 yılda artık ölçeyi çok büyütmüş. Hani fütursuzluk, cüret filan açısından artık hiçbir kuralı tanımayan, biraz dünyadaki trendle de uyumlu aslında. Biliyoruz ki dünyada da artık küresel düzen böyle bir sınır ve ölçü tanımayan biçimde işliyor. Dolayısıyla burada da bunun öncü ülkelerinden biri olan Türkiye'de tam da söylediğin gibi bir süreklileşmiş darbe dinamiği çalışıyor. Yani çünkü daha önce defalarca gördük işte bu hani seçim kararlarında, yargı kararlarında, yargı operasyonlarında defalarca işte hukukun, anayasanın, mevcut yasaların, kurumların, kavramların hiçbir anlam ifade etmediği, hiçbir ölçünün, hiçbir standardın geçerli olmadığı, kimileri işte ikili hukuk diyor, kimileri hukuk düzeninin tamamen imhası diyor, kimisi anayasanın ilgası diyor, açık bir suç teşkil eden eylemin bizzat devlet tarafından yürürlüğe konduğu pek çok uygulama gördük. Şimdi bu son vakada da sen de söyledin, bizim hatırladığımız değil, galiba çok partili hayat, hatta Türkiye'nin uzun bir siyasi geçmişinde benzer bir olay yok. Yani siyasi yasaklar gördük, parti kapatmalar gördük, çok olağanüstü dönemler yaşadık ama bir iktidarın rakibi partiyi, üstelik bazı anketlere göre Türkiye'nin birinci partisinin yönetimini belirlemek üzere yargıyı devreye sokarak bir karar aldırmasını ilk defa deneyimliyoruz. Ama bu yepyeni bir durum mu, yoksa zaten hani 19 Mart'la daha önceki pek çok hamleyle zaten taşları döşenmiş o işte süreklileşmiş darbe yolunun önemli merhalelerinden biri mi? Bence bir sürekliliği var ve bundan
0: Şartlar
7: sonra da muhtemelen devam
0: devam
7: edecek.
0: edecek. Şunu da hatırlatmak belki yerinde olur. MHP'nin, yani İyi Parti niye var? İyi Parti niye İyi Parti diye bir parti var? Kongre yapmak istediler. Kongre yapmak için yeterli şeyi topladılar, desteği topladılar. Fakat nasıl olduysa mahkeme birdenbire devreye girdi ve MHP o kongreyi yapmadı. Ve Meral Akşener başkanlığındaki bir grup ayrılıp İyi Parti'yi kurdular. Orada da aslında bu yargı eliyle siyasi hayata bir müdahale vardı. Yani literatüre. Yani baştan beri konuştuğumuz gibi bu 10 yıllık hatta daha uzun süren bu sürekli yargı eliyle sürekli darbe rejiminin adımlarından bir tanesi de oydu aslında bana göre.
7: Evet.
0: Yani çok hatırlanmıyor şimdi ama İyi Parti böyle çıktı ortaya yani. Evet ben gene tekrar devam ediyordum. Devam edecek herhalde bu öyle gözüküyor diyordun.
7: Evet.
0: Sözünü kesmiş
7: Ya,
0: gibi olmayayım.
7: zaten hemen peşinden gelen hamleleri de gördük. Yani Kılıçdaroğlu'nun parti içinde işte avukatları görevden alması, itirazı geri çekmesi, YSK'daki temsilcinin görevine son vermesi filan gibi hamleler. Bugün de yeni haber olarak işte bir takım gözaltıların, bu davayla ilgili bir takım gözaltıların başladığı
0: Evet.
7: muhtemelen tıpkı 19 Mart sürecinde olduğu gibi bir grup insan gözaltına alınarak onların da bir kısmı etkin pişmanlıktan yararlanmaya teşvik edilerek dava yani önce davayı açıp
0: Evet.
7: davayla ilgili hatta tedbir kararını alıp davanın sonuçlanmadan sonuç yaratmasını sağlayıp sonra da ona bir çerçeve, bir mesnet ya da konuşulacak mevzu üretmek ya da işte bir takım itirafçı ifadeleriyle onu köpürtmek konusunda da bir niyetin olduğunu anlıyoruz. O anlaşılıyor. Şimdi bir de burada tabii şimdi sen de söyledin. Burada çok olağanüstü bir hamleyle, yargı ediyle bir partinin yönetimine el konması ilk vaka. Bunun aslında bir örneği de daha önce bir gazete yönetimi için olmuştu. Cumhuriyet Gazetesi davası da mesela böyle
0: Evet.
7: bir şeydi.
0: Evet.
7: Yani bir gazetenin yönetimi iktidarın yargısı tarafından el değiştirmişti. Bir tür el konmuştu. Yani
0: Evet.
7: dolayısıyla her yere el koyabiliyorlar. Hatta el koyamadıklarını da anlamsız ilan edebiliyorlar. Mesela Anayasa Mahkemesi artık böyle bir kurum. Yüksek Seçim Kurulu artık böyle bir
0: Evet.
7: kurum. Dolayısıyla artık yerel mahkemeler bile üst mahkemeleri tanımıyor. Üst mahkemelerin yargıçları hakkında soruşturma açabiliyor filan. Böyle bir düzen içerisindeyiz.
0: Yargıtay
7: Şimdi
0: Anayasa Mahkemesi hakkında suç duyurusu da bulunuyor. Can Atalay kararı da gördüğümüz gibi.
7: evet yani dolayısıyla hiçbir ölçeğin tutmadığı, hiçbir standardın olmadığı bir işleyiş var. Yani şeyler de var. Bireysel anlamda işte mesela Tele1 davası gibi sürmekte olan bir dava ve hiçbir kanıtlanmış suç olmadan bir
0: El koyma.
7: kanala el koyma gibi şeyler. Bunların hepsini yaşadık. Yani şimdi
0: Evet.
7: böyle sayınca acayip bir liste olarak karşımıza
0: Tabii.
7: geliyor ama durum bu. Şimdi burada iktidarın bunları yapabilmesini, önünde bir engel olmadığı sürece onu durduracak hiçbir şeyin olmadığı, onun kendini tabi düşündüğü herhangi bir kural, sınır, yasa filan, anayasa filan olmadığını anlıyoruz. Bunu anlıyoruz. Ama burada kullandığı araçlar, yargı başta olmak üzere, işte bir takım kurumlar, YSK filan kendini de inkar ederek, kendini de imha ederek yola devam ediyorlar. Bir başka unsur tabii ki CHP için Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu şimdi çok tartışma var onun hakkında. Hani hep böyleydi, sonradan böyle oldu filan. Bu tartışmalara girmek için söylemiyorum ama şu çok açık. Bugün gelinen noktada bu kabul ettiği pozisyonla aslında tıpkı YSK gibi, Anayasa Mahkemesi gibi kendini bir tür imha edecek ölçüde bu darbe dinamiğinin parçası olmayı kabul etmiş ve bunu meşrulaştırmış görünüyor. Dolayısıyla buradan sonra yapabilecekleri konusunda da açıkçası ben bir şey öngöremiyorum, bir sınır öngöremiyorum. Ha, şudur diyemiyorum. Yani hakikaten işte mecliste bir meclis kararıyla bir anayasa değişikliği konusunda nasıl pozisyon alınır? İşte şimdi kurultay gibi bir şeyi ortaya attı ama o kurultay meselesini CHP'yi mevcut seçilmiş yönetimini oyalamak için ne kadar kullanabilir? Bunun içerisinde seçim gibi bir alternatif ya da CHP'nin etkisiz bir muhalefet aktörüne dönüştürülmesi için daha ne tür hamleler yapılır? Hakikaten kestirmek çok zor. Çünkü geriye doğru baktığımızda bu darbe dinamiğinin artan dozu bize sınırı ya da dibi olmayan bir şeyi gösteriyor.
0: Tam da onu söyleyecektim. Karanlık tahminler, senaryolar yani hani de var. Çünkü yani bu öyle bir karar ki bu sonuçların ucu bucağı olmayabilir. Yeni hükümetin iki dudağı arasında. Şu bu parti yönetimi düştüğüne göre bu parti yönetimin belirlediği belediye başkan adayları da geçersizdi. Dolayısıyla belediye başkanları da düşmüş bir partinin gibi böyle korkular daha doğrusu dile getiriliyor. Umarım böyle şeyler de yapmazlar artık filan diyeceğim ama artık sonu yok hakikaten bu işin. Şimdi görüyoruz 13 kişi gözaltına alınmış bu sabah bununla ilgili olarak. Gerçekten sorun ya bunu da yapmazlar artık dediğimiz ne varsa yapıyorlar diye bir şey yerleşti ya herkesin ağzına. Evet. Bunu da yapmazlar diyemiyorum açıkçası. Ama en azından hani diğer başlara dediğim gibi AKP ve MHP dışında bütün partilerin buna ortak bir tutum göstermesi en azından olumlu bir gelişme diyelim her iş bu kadar şeyin içerisinde. Şunu sormak isterim Kemalcan. Ya bunlar tabii kulis bilgisi ama yani Kılıçdaroğlu'nun ya bu İmamoğlu'nun peşini bırakın türünden bir tutum içerisinde olduğu. Yani hükümetin de aslında Özgür Özel ve başkanlık CHP'nin İmamoğlu'na sahip çıkmasından huylanmak hafif kalıyor tabii de sinirlenerek diyeyim. Bu operasyona girişi yönünde tahminler, kulisler, varsayımlar var. Bunları tabii ispatlayamayız. Nereden ispatlayacağız ama yine de genel gidişata baktığımızda mümkün de görünüyor bir taraftan. Çünkü bu çok ciddi bir adım. Yani bir partinin yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkmış bir partinin yönetimini alaşağı etmek. Tamam yapacaklarının, yaptıklarının ne yazık ki sınırı yok gibi bir durumda ama yine de ciddi bir adım. Neye bağlıyorsun sen bilmiyorum.
8: Şimdi bu faktör çok konuşuluyor. Ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Eğer sadece İmamoğlu'nu devreden çıkartmak söz konusu olsaydı, bundan ibaret olsaydı bu operasyon ve aslında demin konuştuğumuz gibi 10 yıllık sürekliliği de bir kenara bırakıp çok özel bir hadise olarak 2019 sonrasını ele alıp böyle bir gerekçeyi makul bulsak bile şöyle bir şeyin cevabı boşta kalıyor. Hı-hı. Ya hani İmamoğlu'nu devreden çıkartmak için bu kadar karmaşık operasyona Hı-hı. gerek yok. Yani siyasi böyle yasak getirerek evet. hatta işte diploması da iptal edilerek aslında zaten
0: yapıldı.
8: Adaylığının fiili olarak engellenmesi mümkün. Ama işin CHP'yi, muhalefeti, hatta bütün siyaseti ve Türkiye'yi yeniden formatlayan, formatlamak isteyen ve iktidarını bu format üzerinde garantiye alan, kalıcılaştıracak bir çabanın daha belirleyici olduğunu düşünüyorum. Yani dolayısıyla öbürü çok taktik bir mesele.
0: Yok ben de senin gibi düşünüyorum da konuşuyoruz.
8: Hayır hani, şunun için ama şu ama bunun dedim, düşünülmesinin evet. istendiğini biliyorum çünkü yani bu İmamoğlu'nu bırakmaya zorlamak Özgür Özel'i aslında başka bir eksende çatlamayı ve tartışmayı devam ettiren bir şey olduğu için bu isteniyor. Yani bu laf olarak, söz olarak ortalıkta dolaşmıştır. Bunun dolaşımına imkan verilmiş, teşvik edilmiştir. Çünkü bu CHP ve muhalefet içerisinde çeşitli çatışma hatları üretmek ve mümkün olduğunca muhalefeti parçalı olmaya zorlamak, Zaten şeyin parçası, bu
0: Stratejinin
8: projenin
0: parçası.
8: parçası. Dolayısıyla orada tabii ki İmamoğlu'yla Özel'le Kılıçdaroğlu, onunla diğer partiler, hatta süreç bağlamında muhalefetin başka eksenlerinin de sürekli gerilim içerisinde olması. Yani 2023 seçimini de kazandıran aslında bu. Yani
0: Evet.
8: muhalefetin toplam potansiyelinin değil, muhalefetin toplam potansiyelinin birbiriyle bir etkinlik mücadelesi içerisine girmesiydi. Asıl mesele bunu da sağlayarak 2023 seçimini aldı iktidar. Ama artık bunu süreklileştirecek bir yapı yaratmaya ve aslında siyaseti bütün olarak yeniden tanzim etmeye çalışıyor.
0: Evet.
8: O yüzden ben söylediğin şeyin kullanıldığını, onun şeylerden, argümanlardan biri olduğunu ama asıl mesele olmaktan biraz uzak olduğunu düşünüyorum. Zaten bugün artık gelinen noktaya baktığımızda hadisenin İmamoğlu'nun devreden çıkartılmasından çok
0: Tabii
8: daha büyük bir
0: siyasi zemini
8: proje olduğunu
0: darmadağın,
8: düşünüyorum.
0: evet ben de
8: Evet.
0: öyle düşünüyorum. Siyasi zemini darmadağın etmek, bir darbe nasıl yapıldığında siyasi zemin darmadağın
8: Evet.
0: ediliyorsa aynı ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Siyasi zemini darmadağın etmek ve iktidarın kalıcılaşması için de gerekiyorsa kendi ajandaları içerisinde, kendi planları içerisinde ne gerekiyorsa onu yapmak gibi.
8: Aslında
0: Evet.
8: şunu söyleyebiliriz. Yani şu 10 yıllık sürekliliğin en temel karakteri şu fark edildikten sonra bu darbe dinamiği işletilmeye başlandı. O da şu, iktidar bloğunun kendi tarafında toplumsal rıza ya da siyasi destek üretme kabiliyeti bitip, yani siyasi yeteneği
0: Evet.
8: sonlandıktan sonra eldeki temel araç asıl olarak karşı tarafı bir blok olmaktan ya da bir güçlü potansiyel olmaktan ya da değişim enerjisini taşıyan bir aktörün öne çıkmasından, bu kurumsal ya da kişisel bir aktör olabilir, uzak tutacak adımlar, hamleler, tasarımlar, operasyonlar üzerine kuruldu. Bir
0: Evet.
8: taraftan gücü konsolide ederken, yani desteği değil, eskiden çoğunluk fikriydi taşıyan bu iktidarı, yani Türkiye'nin çoğunluğu biziz
0: Evet.
8: iddiasıydı. O gittikten sonra güçlü olan biziz iddiası onun yerine kondu. Onun içinde işte senin söylediğin gibi yapamayacakları hiçbir şey yok fikrini bir eleştiri olarak değil, bir övünç olarak beslediler. Onun karşısında da karşılarında yer alan herkesi ze her şeyi yapabileceklerini göstererek ilerliyorlar. Çünkü eldeki enstrüman bu. Siyaset değil, anti siyasetin bütün araçları.
0: Evet, biz kazanamayacaksak kimse kazanamasın ve güçlü bir darbe hükümeti kadar güçlü olduğumuzu insanlara bu güç tırnak içine alıyorum tabii. Her fırsatta göstermek gibi de belki bakabiliriz. Son 4 dakikamız Kemalcan. İlginç bir şey var burada. Bahçeli bu mutlak butlan kararından 2 hafta kadar önce ya şimdi CHP'yi karıştırmanın bir gereği yok diye mealen diye özetleyebileceğim bir açıklama yapmıştı. Biraz böyle bir iyimserlik yarattı bazı çevrelerde. Fakat geldi mutlak butlan kararı. Sonrasında da Bahçeli feragat etmelidir diye bir çıkış yaptı. Bunun da kimsenin yani pardon Kılıçdaroğlu feragat etmelidir diye bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun hiç böyle bir durumda olmadığı belli. Bahçeli'nin pozisyonunu 2 dakikada özetlemek zor biliyorum ama yani burada nasıl bakarsın? Çünkü Milliyetçi Hareket'in iç dinamikleri üzerine de çalışmış birisisin yıllardır. Onu da sormasam olmaz. Ama dediğim gibi 3-4 dakika içinde mümkünse.
8: Yani bence şöyle bir şey, Bahçeli'nin bütün söylediklerini birinci anlamıyla düşünmek daha elverişlidir. Sahiden CHP'nin içine fazla içini kurcalamak, CHP'ye ilişkin hamlelerin risklerini işaret eden bir uyarı yaptığını düşünüyorum. Ama tamamen işte iktidarın, Erdoğan'ın yaptığının tam karşısında pozisyonlamak anlamına gelmez. Çünkü bir biçimde CHP tarafını, hatta Özgür Özel'i filan da makul olmaya, bir arayol bulmaya, biraz daha hani o güçlü değişim enerjisini arkasına alıp iktidarı sıkıştıran sert muhalefetten daha başka bir yumuşamaya, çekmeye ikna şeyi de var, dozu da var. Yani feragat şeyini söylerken çok net bir tutum alıp, işte tıpkı diğer partiler gibi, ya bu isabetsiz bir şey, Kılıçdaroğlu haksız bir pozisyonda demiyor. Bir yandan kongre
0: teslim edilmiştir diyor.
8: Tabii yani bir yandan onu diyor. Ama yani böyle şey, hani daha tahripkar tabir yerindeyse, iktidarın daha tahripkar adımlarının da risklerini bir biçimde not ediyor ve bunu da CHP'yi biraz ehlileştirme için hatırlatıyor.
0: Evet, süremizin sonuna geldik. Yani bıraksak saatlerce konuşuruz bu konuyu tabii. Bıraksak derken 3. bölümde Bilgi Üniversitesi'nin kapatılması konusunu konuşacağız. Başta da Pakrates Dükkanı'nda haftalık olan sohbetimiz var bizim. 9'da başlıyor bizim program. Böyle bir 1,5 saat. Orada da dedim Pakrat abi, ya valla dedim, ben üniversitenin bu şekilde kapatıldığını ilk kez görüyorum dedim. Yani bir cümleyle. Bu tabi darbe dinaminin parçalarından bir tanesi diyebiliriz belki de. Evet, özel bir üniversite ama. Yani hatta şey dedim, valla dedim ben 12 Eylül sonrasında bile üniversitenin bu şekilde en azından kapatıldığını hatırlamıyorum dedim yani. Düşünüp biz bulamadık böyle bu şekilde kapatılan bir üniversite, yani darbe döneminde bile. Çok teşekkürler Kemalcan, yani katıldığın için.
8: Ben teşekkür ederim.
0: Konuyu herhalde epeyce bir konuşacağız, öyle gözüküyor.
8: Öyle görünüyor.
0: Ama biz gene de tavrımızı demokrasiden yana, haklardan yana, özgürlüklerden yana olduğunu not düşerek bu yayını, bu bölümü kapatalım. Kolay gelsin Kemalcan. İyi bir hafta sonu diliyorum sana.
8: Sana da iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, bu bölümü de bir şarkı çalmadan kapatacağız. Yoğun çünkü gerçekten. Yine gazeteden bir iki not aktarayım. Lucien Kopar'ın takip ettiği bir gösteri vardı. Ordakyan dans okulu Ermenistan'dan Huş Derneği yararına İstanbul'a geldi ve bir gösteri düzenledi. Lucien Kopar çok hoş kaleme almış bu gösteriyi. Çünkü bizi bütün Ermeni coğrafyasının danslarıyla tanıştırdılar. Bu 20 aşağı yukarı 20 ayrı performans sergilediler diyor. Bu yazıyı hatırlatmak isterim. Sarem Külüge Çeşetyan'ın 52 Ers yazısını biraz önce bahsetmişim. Sarem Külüge Çeşetyan sadece oyunu, yani Hangar Tiyatrosu'nun bu oyununu izleyip notlarını paylaşmakta kalmadı. Biraz cemaat içi gibi görünen bir oyun aslında ama çok cemaat, Ermeni toplumunun dışına taşan ve çok ağır etmişim. Sarem Külüge Çeşetyan sadece oyunu, yani Hangar Tiyatrosu'nun bu oyununu izleyip notlarını paylaşmakta kalmadı. Biraz cemaat içi gibi görünen bir oyun aslında ama çok cemaat, Ermeni toplumunun dışına taşan ve çok anlamlar içeren yönleri de var.

0: Kıbrıs Hastanesi'ni Hampartum İsa Mesih'in dirilişinden 40 gün sonra göğe yükselişinin kutlandığı bir yurttu Ermeni Kilisesi'nde. Ve Yedikule Surp Brigiç'te her Hampartum'da bir yemek tertipler ve bir bilanço açıklar. Şirinoğlu da ilginç açıklamalar yaptı. Onların da detaylarını bu hafta gazetemizde bulabilirsiniz diyelim. Evet, bir reklam arası, bir şarkı arası da olacak artık. Ondan sonra Doçent Doktor Ferda Keskin'le Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasını konuşacağız. Radyo Agos devam ediyor.
1: Radyo Agos.

0: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu.
1: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.
0: Çarşamba geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Abedi Sözdemir'i sık sık çalıyoruz. Fark etmişsinizdir. Seviyoruz çünkü. Abedi Sözdemir Türkiye Ermeni toplumundan bir müzisyen ve çok önemli işler yapıyor. Cazla Ermeni halk ezgilerini zaman zaman birbiriyle çok iyi harmanlıyor. Bu daha çok caza kayan bir eser. Selli şarkının ismi. Burada Abedi Sözdemir trio olarak performansı yaptılar. Hovarek albümünden. Piyanoda Abedi Sözdemir vardı. Davul Bas'ta Aydın Balpınar. Davulda Ayberk Garagon vardı. Yavaş başlayan bir şarkının birdenbire nasıl hızlandığını fark etmişsinizdir tahmin ediyorum. Çok iyi bir performans. Bu bir stüdyo performansı değil. Performans kaydı. Yani miksajlı bir şey değil. Çaldılar ve kaydettiler. O açıdan da kıymetli. Klibini de YouTube'dan arayıp bulmanızı tavsiye ederim. Selda Abedis Özdemir diye ararsanız karşınıza çıkacaktır. Klibinde de bu hızlanma aşamasının canlı olarak görebiliyoruz. Evet, bu bölümde Bilgi Üniversitesi'nin Perşembe gece yarısı resmi gazetede yayınlanan bir cümlelik Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kapatılmasını konuşacağız. Doçent Doktor Ferda Keskin konuğumuz. Valla şaşkınlık önce ve daha sonra kızgınlık sanıyorum hisleri tarif eden şey. Hoş geldiniz Ferda Hocam, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim Yetvart. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz uzun yıllar Bilgi'de kadrolu olarak ders verdiniz. Son dönemlerde kadrolu olmasanız da ders vermeye devam ediyordunuz. Dolayısıyla Bilgi Üniversitesi'nde uzunca bir döneminiz geçti. Siz de mi Perşembe gece yarısı haberdar oldunuz bundan?
1: Evet, maalesef. Yani şöyle
0: Evet.
1: söyleyeyim, İstanbul Bilgi Üniversitesi 1996 yılında kuruldu. Ben 97'den itibaren ders vermeye başladım. Geçen Kasım'a kadar, 2025 Kasım'ına kadar full time orada. Dolayısıyla Bilgi Üniversitesi'nin tarihiyle benim orada geçirdiğim zaman neredeyse birebir örtüşüyor. Dolayısıyla
0: 30 yıla yakın neredeyse, değil mi? Yani.
1: 29 yıl, tam 29 yıl
0: Evet.
1: hocam. Çok emek verdim tabii ki. Yani programlar kurdum, işte müfredat komisyonu başkanlığı yaptım, işte dekan yardımcılığı yaptım falan. Gayet iyi bildiğim, tanıdığım bir üniversitedir benim. Farklı bölümler, farklı programlar altında çalıştım. Dolayısıyla ben de ama herkes gibi Perşembe gecesi öğrencilerimle bir WhatsApp grubumuz vardı. İlk oradan geldi. Zaten sabaha kadar uyuyamadık. Çünkü çocuklar çok panik halindeler. Bana soruyorlardı hocam ne yapacağız diye. Ben Kasım ayında istifa edip lise öğretmeni oldum. Kendi mezunu oldum. Sensöp Lisesi'ne geçtim ama bölümümü yılın ortasında bırakmış olmamak için daha önce bahar döneminde vermeyi taahhüt ettiğim dersleri dışarıdan yarı zamanlı olarak veriyordum. Öğrencilerle de tabii yakın bir dostluk ilişkim var. Onlar panik içinde bana yazmaya başladılar. İşte sabaha kadar uyuyamadık. Ertesi
0: Evet.
1: sabah hiç uykusuz gittim okula, liseye. İşte derslerimi verdim. O zamandan bu yana da bu meseleyi anlamaya çalışıyoruz açıkçası.
0: Anlaşılır gibi değil gerçekten de. Yani bu zaten bir herhalde bir 10 senesi var mı satılmasının, yani el değiştirmesinin Bilgi Üniversitesi'nin. Can Holding diye bir holdinge geçti yönetimi. Fakat o zaman da herkes bunun hükümetin oluruyla diyelim, en kibar tarifiyle olduğunu anlamış.
1: Hatta teşvikiyle diyebiliriz.
0: Teşvikiyle diyebiliriz. Çünkü yani bu çapta bu kadar nitelikli ve bu kadar fazla öğrenciye sahip bir üniversitenin el değiştirmesi zaten yani her şeye karışan hükümetin bilgisi olmadan olacak bir şey değildi.
1: Elbette.
0: Daha da ilginç olanı bu holding, Can Holding daha sonra gitti Habertürk'ü aldı, Show TV'yi aldı, Bloomberg'i aldı dedi. Ve daha da ilginci, bu da hükümetin onuruyla olmayacak bir iş olacak, hükümetin onuru olmadan olacak bir iş değildi. Yani düşünebiliyor
1: Orta
0: musunuz
1: öğretim
0: bir daha?
1: pardon sözünüzü kestim ama
0: Evet,
1: orta
0: tabii.
1: öğretim kurumları da almaya başlamışlardı.
0: Evet. Okullar aldılar. Bunlar da hükümetin teşviki onayı olmadan yapılacak işler değil Türkiye'de. Bir haber kanalı, bir televizyon kanalı nasıl alıyorsunuz? Daha da ilginci, bir süre sonra bu Can Holding'e bir soruşturma açıldı, dava açıldı. İşte kara paradır, şudur budur gibi. Bunları bilmiyoruz henüz gerçek mi değil mi? Çünkü dava sürüyor. İşte TMSF atandı, şu oldu, bu oldu filan derken pek bunlar başka bir düzey ama bunlar varken okulu niye kapatıyorsunuz? Bunun bir açıklaması yok. Yani binlerce öğrenci, yüzlerce akademik kadro, idari personel şimdi ne yapacağını bilmez bir halde ortada kaldı. Yayının başında biz Fakret abiyle canlı yayında düşündük, taşındık. Ya dedik darbeciler bile bu şekilde bir üniversite kapatmamışlardı galiba. Hiç bulamadık vallahi böyle bir örnek yani.
1: Yok, evet.
0: Fakat şehir üniversitesinin kapatılmasını hatırladık. Gerçi orada biraz daha böyle bir YÖK'ün en azından haberi vardı galiba. Bunda YÖK'ün bile haberi yok galiba. Çünkü ertesi gün yaptıkları açıklamadan anladık ki YÖK de sanıyorum sonradan haberdar olmuş. Şimdi tabii bir bilinmezlik var. Evet, garantör bir üniversite var. Yani o gazetelerde okuduğumuz kadarıyla Mimar Sinan Üniversitesi ama bu kadar öğrenci Mimar Sinan Üniversitesi nereye? Bir de bölümler birbirini tutmuyor. Hocalar ne olacak? İdari personel ne olacak? Kimse bir şey bilmiyor, bilmiyorum ama mutlaka senin de tahminlerin, söyleyeceğin bir şeyler vardır diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi tabii 70 binden fazla mezunu var İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin. Şu anda da 20 bine yakın öğrencisi var diye hatırlıyorum ama emin değilim, olmaya da bilir. Ama tabii ki yani geride bıraktığımız 30 sene içerisinde İstanbul Bilgi Üniversitesi önemli bir üniversite olarak biliniyordu Türkiye yüksek öğreniminde.
0: Nitelikli bir üniversite olduğunu biliyoruz yani, evet.
1: Evet, kurucu kadrosu daha sonra işte katılanlar. Kampüs değişmesiyle birlikte öğrenci sayısının ve bölüm sayısının artması. Çünkü ilk defa satılmıyordu Bilgi Üniversitesi, iki defa
0: Evet.
1: satıldı. Önce 2007-2008 yıllarında veya biraz daha geç, tam yılını hatırlamıyorum, Laureate isminde uluslararası bir üniversite zincirinin parçası oldu. Onunla birlikte okulun kimliği tamamen değişti bir anlamda yönetim teknikleri açısından. Tamamen neoliberal bir kimliğe büründü. Arkasından ise onlar da satıp çıktılar ve Can Holding aldı. Şimdi burada niye kapatıldı? Bir soru, ikinci soru niye böyle kapatıldı? Niye kapatıldığı konusunda benim bir fikrim var. Şimdi İstanbul Bilgi Üniversitesi tıpkı Boğaziçi Üniversitesi gibi, ki ben de Bilgi'ye gelmeden evvel Boğaziçi'nden idim ve zaten oradan mezunum. O geleneği de tanırım. Türkiye'de liberal demokrasi geleneğini temsil ederler. Nitekim bugün bir sosyal medyada bir video gördüm. Şey işte nihayet ikinci cumhuriyetçilerin üniversitesi kapatıldı diye bu kararı onaylayan ve öven bir video bu. Orada okulun kurucuları arasında ki bir takım isimler zikrediliyor. Murat Belge gibi, Mete Gay gibi, Ayhan, pardon Ayhan diyorum, işte İhsan Bilgin gibi, Aydın Uğur gibi. Şimdi burada tabii ki esas bu isimlerin Bilgi Üniversitesi ile birlikte büyük bir kısmı liberal demokratik geleneği temsil eden isimler, tıpkı Boğaziçi Üniversitesi'nde olduğu gibi. Fakat şunu biliyoruz ki neoliberal sistem geride bıraktığımız 20 yıl içerisinde giderek otoriterleşmek zorunda kaldı. Kendi varlığını muhafaza etmek için ve bunu yaparken de artık hedefi işçi sınıfı falan olmaktan çıktı. Liberal demokrasi ve onun özgürlük ile insan hakları, adalet anlayışı oldu esas hedef. Dolayısıyla ben Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan uygulamaların arkasından da bu Bilgi Üniversitesi'ne yapılan uygulamanın mevcut dünyada var olan otoriterleşme eğiliminin kendisine liberal demokrasiyi hedef alması ve bunu temsil eden kurumları ortadan kaldırma refleksi olarak düşünüyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde de çok ciddi bir temizlik harekatı oluyor. Bilgi Üniversitesi de toptan bir şekilde kapatıldı. Hukuka uygun mudur, değil midir onu bilemem. Hukukçular karar verirler. Ama burada
0: Değil diyor hukukçular. Yani kanunla kurulmuş bir üniversite ancak kanunla kapatılabilir diye çok sayıda görüş var. Yani zaten bir cümlelik bir kararla üniversite kapatılmasının herhangi bir açık izahatı kanuni anlamda
1: olmaz.
0: bence de olamaz yani. Evet.
1: Türkiye'de daha önce Fatih Üniversitesi kapatılmıştı 15 Temmuz'dan sonra. Onun nedenini zaten biliyoruz. Daha sonra işte şehir
0: Şehir Üniversitesi kapatıldı, evet.
1: Reis Üniversitesi'nin kurucusu Davutoğlu'ydu. Dolayısıyla onun da niçin kapatıldı?
0: Siyasi bir arka planı var, evet.
1: Siyasi bir arka planı var. Şimdi buradaki siyasi arka plan ise şu. Şimdi burada önemli olan sembolik bir şey var. O da CHP ile ilgili mutlak butlan kararının açıklanmasıyla neredeyse eş zamanlı olarak bunun yapılması. Diyeceksiniz ki niye bu önemli? Şundan dolayı önemli bence. Burada bir mesaj veriliyor. Yani bakın biz aynı anda hem Cumhuriyet Halk Partisi ve onun temsil ettiği politik anlamda cumhuriyetçi geleneği hem de İstanbul Bilgi Üniversitesi işte daha önce Boğaziçi Üniversitesi ve onların temsil ettiği liberal demokratik geleneği ki bu her iki gelenek yani cumhuriyetçilikle liberalizm genellikle birbirleriyle rekabet halindedirler dünyada politik olarak. Bakın biz ikisini aynı anda bitirdik.
0: Evet.
1: Ve dolayısıyla da artık elinizde ya da önünüzde muhafazakar bir neoliberalizmden başka bir şey kalmadı. Biz de işte aynı yoldan gidiyoruz. Dünyada yakın geçmişte ne yaşandıysa burada da o yaşanacak. Yani ben bu olaya biraz daha geniş bir pencereden bakmak gerektiğini, bunun sadece politik değil aynı zamanda ekonomik, dolayısıyla ekonomik politik bir karar olduğunu, bunun da dünyadaki trendle çok büyük bir uyum içinde olduğunu düşünüyorum. Unutmayalım ki Amerika'da Donald Trump geride bıraktığımız yıllarda neoliberal demokrasiyi temsil eden en önemli üniversiteleri dize getirdi.
0: Evet.
1: Bunların içinde başta Columbia Üniversitesi giriyor. Ben oradan mezunum, oradan doktoram var. Columbia Üniversitesi çok önemli bir semboldür. Amerika'da, Amerikan akademiyasında hem özgürlükler açısından hem de bu özgürlükler için verdiği mücadele bakımından. Nitekim Filistin'le dayanışma için öğrenciler işgal etmişlerdi. Sonra bu işgal bitti. Arkasından da çok ağır yaptırımlar geldi. Bu sadece Columbia Üniversitesi'ne değil, o geleneği temsil eden bütün Ivy League adını verdiğimiz üniversitelere ya da geniş anlamda üniversite kurumuna getirilen ağır yaptırımlar zincirinin bir parçasıydı. Bu tabii ki işte vakıf üniversitelerinin olduğu yerlerde yapılıyor. Ama devlet üniversitelerinde de yapılacak, yapılmakta. Türkiye'de bu trendi takip ediyor. Ama bakın biz bu geleneği bitirirken aynı zamanda onun karşısındaki klasik cumhuriyetçi geleneği de bitirdik. Artık önünüzde hiçbir seçenek kalmadı demenin son derece sert bir yöntemi.
0: Evet, şimdi tabii ben katılıyorum. Yani bu 30'ların totalitarizmi kendisini aynı biçimde tekrar edecek değil 100 sene sonra. Bu şekilde, bu da benim düşüncem, bu şekilde tekrar ediyor. Totalitarizmde ben bunu, çünkü totalitarizmin 30'ların totaliter rejimlerini düşünecek olursak, bilgiye düşmanlık da var burada. Entelektüelliğe düşmanlık da var. Araştırmaya, bağımsız araştırmaya, evrensel, üniversal birbiriyle bağlantılı evrensel bilgi üretiminin kıymetine düşmanlık da var. Bizden olmayan her şey kıymetsizdir. Bizimle uyumlu olmayan her şey kıymetsizdir ve ezilmelidir düşmanlığı da var. Bana göre ben de böyle bir senin dediklerine katılmakla birlikte katkıda bulunmuş olayım.
1: Evet.
0: Ama
1: Şöyle.
0: şu kısmı, evet.
1: Buyurun hocam, devam ediniz.
0: Şu kısmı, yani süremizin de sonuna geliyoruz. Şu kısmında konuşalım. Şimdi teknik olarak bu kadar öğrenci, siz şimdi karşılaştırmalı edebiyat veriyordunuz. Mimar Sinan'da karşılaştırmalı edebiyat yok sanıyorum, değil mi? Yani bir de böyle meseleler var, yani nereye gidecek bu kadar öğrenci ve
1: Mühendislik
0: mezun olmak üzereydiler. Nereden diploma alacaklar? Nasıl alacaklar?
1: Evet, mühendislik yok, hukuk yok. Yani Bilgi Üniversitesi bildiğim kadarıyla Mimar Sinan'da hukuk fakültesi de yok.
0: Evet.
1: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ama Bilgi'nin en kalabalık fakültelerinden bir tanesi ve en güçlü fakültelerinden bir tanesi hukuktur. Şimdi çok zor tabii teknik olarak ama demin söylediğinize küçük bir ek yapayım. Bu bilgiye olan düşmanlık özellikle bilginin bir türü yani insan bilimleri dediğimiz alan
0: Evet.
1: dünyada büyük bir saldırıya maruz kalmış durumda. Yani işte edebiyatmış, sosyal bilimlermiş, felsefeymiş, buna benzer alanlardaki bölümler kapatılıyor. Amerika'da, İngiltere'de, şeylerde ise üniversitelerin devlete ait olduğu Avrupa Birliği ülkelerinde ise neoliberalleşen ülkelerde bu bölümlere verilen fonlar tamamen kısıldı. Hocalara maaş verilmiyor. Gidin işte proje yapın, fon bulun, kendi maaşınızı, asistanların maaşlarını oradan çıkartın denen bir uygulama var. Ama tabii ki sektörlerin ihtiyaç duyduğu bilgi üretilmeye devam edecek. Üniversitelerde buna yönelik bir mekanizma haline gelmeye başladı. Ama öğrencinin durumunu soracak olursanız, hocaların durumu tabii bir facia. Burada sadece akademik kadrolar yok mağdur olan. İdari kadrolar var, destek kadroları
0: Evet.
1: var. Bu öğrenciler yıllardır para veriyorlar bu okuldan diploma almak için. Onların verdikleri bu okuldan diploma alamayacaklar artık. Onlara nasıl bölüm bulunacak vesaire. Şu anda bir kabus gibi bence. Öğrenciler de haklı olarak panik halindeler. Üniversiteden bir cümlelik bir açıklama geldi, kimseyi mağdur etmeyeceğiz diye. Ama
0: Daha
1: kimseyi
0: nasıl mağdur olacağız bilmiyorum
1: daha
0: yani ama
1: nasıl
0: diyelim.
1: mağdur olunur şu anda bilemiyorum. Çok tabii vahim, bence çok önemli bir kırılma noktası oldu bu. Bakalım bu kırılma noktası arkasından ne getirecek?
0: Evet, dediğiniz şey o açıdan da önemli. Sosyal bilimlere yani bağımsız sosyal bilimlere duyulan bu bütün dünyada yani bilginin küçümsenmesi yani şey, Trump örneğini vermeniz çok isabetli oldu. Ama bir dünyada da bu bir artık şey trend haline gelmiş vaziyette.
1: Evet tabii.
0: Hakikaten çok basit şeyleri savunur hale gelmeye başladık. Edebiyat kıymetlidir, bilgi kıymetlidir, üniversiteler kıymetlidir. Bağımsız bilgi üretimi, sosyoloji, bulgu kıymetlidir. Bunları çok basit şeyleri savunur hale geldik ve hakikaten karanlık çağ demek yanlış değil de evet yani bir dünya savaşı yok. Birinci Dünya Savaşı'ndaki gibi, İkinci Dünya Savaşı'ndaki gibi ya da o İki Dünya Savaşı arasında ve sonrasında olanlar gibi milyonlar bulan toplu ölümler yok ama zihniyet olarak karanlık bir zihniyetin içerisinde bütün dünya neredeyse debelenip duruyor.
1: Evet. Bir şey
0: Zor bir
1: ekleyeyim.
0: dönem. Evet bir şeyler söyleyecektim.
1: Devam edin siz, gerekirse ben sonra söyleyeyim.
0: Yok yok ben bu eklemeyi yapacaktım.
1: Evet.
0: Sözleri bırakıp
1: Şöyle
0: size
1: yani,
0: bırakacaktım.
1: ilginç olan şu, Batı bizde artık yani onun kurumlarını benimsemiş bir ülke olduğumuz için onun parçasıymış gibi konuşuyorum. Ama Rönesans'tan bu yana bir süreç yaşıyordu. Yani bunun içinde işte ne kadar eleştirsek de arkasından bilimsel devrimler, arkasından aydınlanma, arkasından o aydınlanmanın eleştirisini getiren 19. ve 20. yüzyıl felsefesi, sosyal bilimleri, 68 olayları vesaire. Dolayısıyla böyle upuzun bir gelenek vardı. Şimdi o gelenek maalesef tersine dönmüş durumda. Hatta ben son bir 7-8 yıldır, hatta 10 yıldır şu espriyi yapıyordum ama galiba espri olmaktan çıktı. Diyordum ki insan bilimleri artık üniversitenin dışına çıkacak ve biz Rönesans'a geri dönmek zorunda kalacağız. Mesenler gelecekler. Orta Çağ'da olduğu gibi Medici ailesi
0: Koruyucular, sanatçı
1: gibi.
0: koruyucular,
1: Evet.
0: evet.
1: Onlar bir takım kurumlar kuracaklar ve işte bu alanlarda bilgi, tarih, felsefe, edebiyat, sanat tarihi ve benzer alanlarda bizim eskiden temel bilimler dediğimiz alanlardaki bilgi üretimi öyle kurumlarda yapılacak diye espri yapıyordum ama galiba espri olmaktan da çıkıyor bu. Kara mizah idi. Şimdi kara mizah olmaktan da çıkıp bir beklenti haline gelecek sanıyorum. Çünkü
0: Evet.
1: biz kalan onca akademisyen dünyanın her bir tarafında. Amerika'da yeni bir trend olduğunu duydum. Üniversite hocaları, üniversite artık çok, üniversitede hoca olmak çok prekarya olmak anlamına, yani güvensiz çalışma anlamına geldiği için liselerde iş aramaya başlamışlar. Lise daha güvenli bir ortam, yani sosyal
0: Evet.
1: güvenlik daha fazla olan bir ortam ve bunun içerisinde de en üst düzey okullardan doktorası olan insanlar var. Bakın dünya ne hale geldi.
0: Evet. Bu arada bu kadar Bilgi Üniversitesi'nden bahsetmişken yayının başında biz Pakrates Dükkanı'na sohbetimize böyle bir cümleyle geçtik ama Bilgi Üniversitesi'nin 2005 yılındaki Ermeni Konferansı'na ev sahipliği yaptığını da hatırlatmamız gerekir burada. Yani ilk yönetim döneminde.
1: Boğaziçi Üniversitesi. Bu da çok sembolik.
0: Evet. Burada önemli bir gelişmeydi. Kuştepe'deki kampüste, yanlış mı hatırlıyorum?
1: Yok,
0: Ermeni Kon
1: Dolapdere'de yapıldı.
0: Ha, Dolapdere'de, evet. Dolapdere'deki kampüste. Kuştepe değil, Dolapdere'deki kampüste. Hatta konferansa katılanlara yumurta atıldığında hatırlıyorum. Hrant Dink de o konferansa katılanlardan bir tanesiydi.
1: Aynen.
0: Boğaziçi'nde yapılması planlanıyordu. Daha sonra Bilgi Üniversitesi'ne alındı konferans. Siz de sanıyorum o dönemler Bilgi Üniversitesi'nde miydiniz?
1: Tabii, ben 97'den beri
0: Evet,
1: Bilgi'deyim.
0: evet.
1: Ermeni konferansının yapılmasının da içindeydim. Konuşmacı değildim ama tabii ki oradaydım. Tabii çok tehdit mektupları geldi sağdan soldan, özellikle düzenleyici isimlere. Ama çok ses getirmişti. Tabii ki orada her türlü görüş savunuldu.
0: Evet.
1: Önemli olan konferansın yapılmasıydı.
0: Yapılabilmesiydi. Evet.
1: Yapılabilmesiydi. Bu cesareti göstermekti. Bu cesareti gösteren bir kurumdu. Sabancı Üniversitesi de vardı bunun içerisinde. Artık bunlar tabii yok. Yani
0: Evet.
1: o dediğim neoliberal demokratik geleneğin tavan yaptığı noktaydı bence orası.
0: Evet. Çok teşekkürler Doçent Doktor Ferda Keskin. Programın sonuna
1: Geldi.
0: geldik. Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasını olabildiği kadar detaylı biçimde konuşmaya çalıştık. Ne yapacağını bilmeyen binlerce öğrenci, ne yapacağını bilmeyen yüzlerce akademisyen ve idari personel. Bunların içinde hatta şeyler de var. Yani şu kapıdaki güvenlik görevlisinden yerleri
1: Temiz.
0: temizleyen insanlara kadar yüzlerce insan var. Bunları böyle bilinmezlik içine atan bir yapıyla karşı karşıyayız. Hakikaten bu da olumsuz anlamda tarihe geçecek adımlarından birisi oldu ama Bilgi Üniversitesi demişken dediğim gibi Ermeni Konferansı'nda hatırlamasak olmazdı. Doçent Doktor Ferda Keskin konuğumuzdu. Uzun yıllar, çok uzun yıllar az evvel bahsettiği gibi Bilgi Üniversitesi'nde görev yaptı. Şimdi de dışarıdan ders veriyordu ama bütün bilgi camiasındaki şaşkınlığı ve tabii doğal olarak da kızgınlığı özetlemeye çalıştık. Evet, çok teşekkürler Ferda Hocam. Yani iyi bir hafta sonu dileyeceğim ama gene de ben iyi bir hafta sonu dileyeyim size. Bu ruh halinde ne kadar iyi bir hafta sonu olabilir bilemiyorum. Ama biz hep gene de her şeyin iyiye gideceğine dair umudumuzu
1: Evet.
0: koruyalım. Evet, süremizi
1: Teşekkür ederim
0: açtık.
1: davet ettiğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Süremizi de açtık galiba. Şarkı çalmıyoruz. Haftaya dediğimiz gibi bayram vesilesiyle bir hafta ara vereceğiz. Recide Salih Işıker yardımcı oldu. Bizden bu haftalık bu kadar. Herkese iyi bayramlar diyelim. Ve 2 hafta sonra görüşmek üzere diyelim. Herkese de iyi
1: Hoşça
0: bir hafta sonu
1: kalın.
0: dileyelim.
1: Hoşça kalın, iyi bayramlar.
0: Sağ olun, sağ olun.

0: Radyo Agos.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın.

0: Merhaba, ben Özel Sezin Lisesi 10. sınıf öğrencisi Efe. Yıl boyunca yürüttüğümüz Taştepeler akademik projemizde Göbekli Tepe ve Karahan Tepe bölgesine dair araştırmalar ve saha çalışması yaptık. Bu proje benim tam da öğrenmek istediğim bir konu üzerineydi. Ben felsefe alanıyla konumuzun ilgisi üzerine çalıştım ve Thomas Hobbes'un düşünceleri ve ispatları üzerine durdum. Bazılarının doğru olduğunu gözlemlerken bazılarının da günümüzle uyuşmadığının farkına vardım. Bu farkındalık benim için çok önemliydi.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklamlar bitti.
7: Şimdi ve burada.
8: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Deniz Abay ve Aylin Abay'a teşekkür ederiz.
9: La la la la la la. Mamma mia, uix, uix, uix.
10: Kulis sesleri. Kulis sesleri. Kulis sesleri. Ooo, kulis sesleri. Erkek erkek erkek erkek.
11: Merhaba, Apaçık Radyo Kulis Sesleri'ne hoş geldiniz. Ben Bircan Yorulmaz. Şu anda yanımda tiyatro merdiven tarafından sahnelenen Peruz Hanım oyununun yazarı Sibel Tomaç, yönetmeni Handan Delipınar ve oyuncularından Selçuk Delipınar var. Merhaba, Kulis Sesleri'ne hoş geldiniz.
12: Merhaba, çok teşekkürler, hoş bulduk.
13: Merhaba.
11: Hikayemizden başlayalım isterseniz. Peruz Hanım ne anlatıyor? Yazarımıza soralım. Hikaye nedir?
12: Peruz Hanım bir Osmanlı döneminde yaşamış kantocu kadının hayatından kesitleri sunuyoruz. Fakat Peruz Hanım bir belgesel oyun değil. Yani onun hayatından kesitleri sunarken %100 gerçeğe sadık kalmıyoruz. Kurmaca bir yaşam. Tabii ki belgelerden yola çıkarak başlandı hikayeye. Ama hikayenin geri kalanı kurmaca. Ben geleneksel tiyatro sanatçısıyım. Kültür Bakanlığı Sokum sanatçısıyım, geleneksel tiyatro. O oradan gelen altyapım dolayısıyla geleneksel tiyatroyu daha iyi biliyorum ve onu işlemeyi seviyorum. Burada da Peruz Hanım'ın yaşadığı dönem itibarıyla çevresinde olan sanatçılar, işte Dümbüllü'yle çalışmış, Kelasan'la çalışmış. Bu tipte sanatçılar var etrafında ve onlar geleneksel tiyatronun önderleri ve temsilcileri. O da bu temsilcilerle çalıştığı için ben geleneksel tiyatro motifleriyle o günü anlatmaya çalıştım. Yani Peruz Hanım bunlarla kantolar yapmış, tiyatrolarında rol almış, onlarla bir dönemi paylaşmış. Hem onu gösterdim hem de tek başına bir kadın bir zaman kantoyla başlıyor, sonrasında bir tiyatro sahibi oluyor, kumpanya sahibi oluyor ve ek oluyor ve kendi 42 yıl afeti devran diye bir sahneleri fethediyor. 42 yıl boyunca Afet-i Devran namıyla sahnede var oluyor. Bu kadın benim ilgimi çekti. Nasıl çekti? Bir Ramazan etkinliğimiz vardı. Ramazan etkinliğinde ben geleneksel tiyatrocu olduğum için bir kanto yapacağım. Kantona ne yapayım? Kendime bir isim bulayım dedim kantocu olarak. Ne bulayım? Baktım arada Peruz Hanım'ı inceleyince ben de Karagöz'de ilk kadın Karagöz sanatçılarından biriyim. O da kantoda ilk kadın sanatçılardan biri. Bu o ortak noktamız oluştu Peruz'la. Bunu nasıl işlerim? Oyunlarda yazıyorum. Tiyatro Teğet diye bir kendi ekibim de var ayrıca. Bir başka ekibim daha var. Tiyatro Merdiven'den yetişmeyeyim ama daha sonra Tiyatro Teğet'i de ben kurdum. Ne yazabilirim, ne yapabilirim? Kadınla çok benzeşiyoruz. Kendi alanında ilk karşı çıkmalara karşın kumpanyasını kurmuş, tiyatrosunu var etmiş. Beğenilmeyen bir sanat kanto, o dönem için hor görülen, aşağı görülen bir sanat. Ama o sanatta ilerlemiş ve o dönemin sanatçılarına kafa tutabilmiş ve kendini var etmiş. O noktada kadın ilgimi çekti ve devam ettim. Yazarken de benim Handanların oynadığı versiyon ikinci versiyonu diyebiliriz. Çünkü ben birinci versiyonu yazdım ve kendim oynadım. Daha sonra Handanlar oynamak istediklerinde bazı değişiklikler yapmak istediler. Ben de kabul ettim. Değişiklikleri Emin Taşdemir yaptı. Muhammed Emin Taşdemir dramaturg. Ayrıca benim ekibimin de devamlı dramaturgudur kendisi. Tanışıyoruz yani. Ona da güvendiğim için oyuna emanet etmekte de bir sıkıntı görmedim. Handanların istediği değişiklikleri, eklemeleri, çıkartmaları yaptı. Ama benim ana mevzumda, ana anlatmak istediğim şey bir kadının varoluşu, dışlanmışlıklara, itilmişliklere karşın ortada olma çabası da nasıl kadın sanatçılarımızın %99'u diyelim ki eski dönemdekilerde de daha çok bir sonunda yıkımla biten bir ömür olsa da yaşadığı o zirve dönem elimizde kalan tek şey. Ben öyle anlatmayı seçtim. Ama aradaki o dediğim gibi geleneksel motifler, orta oyunundan, kukladan, meddahtan parçalar var oyunun içinde. Meddah olarak ben daha çok kukla, yazımda kuklayı kullandım. Ama onlar Gürkan'ın sayesinde ve diğer ekipteki elemanların yetenekleri doğrultusunda Karagöz'e evirdiler. Onlar Karagöz olarak o sahneleri yansıtıyorlar. Yani güzel bir oyun, güzel bir şey oldu. İnşallah güzel yerlerde güzel oyunlar sahnelenecek. Böyle.
11: Teşekkürler. Peki siz metni okuduğunuzda Handan Hanım ve Selçuk Bey'e soruyorum. Yani bu metinde sizi çeken şey ne oldu? Bu neden bugün şu anda sahnelenmesi gerekir diye düşündünüz Handan Hanım?
12: Şimdi Sibel ilk Peruz'u yazmak istediğini benimle paylaşmıştı. Sanırım 8-9 yıl oluyor. O zaman da
11: Evet.
12: Sibel'in heyecanlandığı şey beni de heyecanlandırmıştı. Türk tiyatrosunda bir kadın, kantocu ve gerçekten erkek egemen bir dünyada, yani hiç kadının şansının olmadığı bir dönemde çıkıyor, sahne açıyor, kanto yapıyor, ortalığı yıkıyor, geçiriyor. Bu beni de çok duygulandırmıştı. Sibel ilk oynadığında premierde ben ağlamıştım. Peruz'a ağlamıştım. Ve beni en çok etkileyen, daha doğrusu oyunu yapma sebebim, yapmak isteme sebebim, her şey biraz politik, biraz siyasal ya. Bu güçlü kadınlar bir şekilde unutturuluyor. Yani büyük bir çabayla unutturuluyor. Ben o unutturulma haline çok kızgın olduğum için ve Peruz'da biraz meslektaş olarak gördüğüm, kendi öncem, yolumu açan o kadını bugün tekrar hatırlatmak istedim. Ya yani o kadınla birlikte ben de bir şekilde kendimi var ediyorum ve minnet duyuyorum. O minnet duymamla birlikte titizlenerek yapmaya çalıştık oyunu. Çünkü Peruz'un kıymetini Peruz'a bir şekilde nasıl diyeyim, minicik bile olsa bir katkıyla olumlayarak günümüzde tekrar hatırlanmasına vesile olmak istedik. Büyük bir o hoşlukla, büyük bir sevinçle oynuyoruz Peruz. Kendi adıma Peruz'u böyle bir sahiplenmem var. Çok önemsiyorum. İyi ki var Peruz. İyi ki o olduğu için kadınlar sahnede biraz daha cesur var olabiliyorlar. Bazen şey düşünüyorum. Yani Peruz olmasaydı gene bir başka kadın etiyle tırnağıyla yara yara yapacaktı bunu. Yani nasıl kadınlar bugün de günümüzde etiyle, kemiğiyle yara yara hatlarını alıyor bir şekilde, almaya çalışıyor. İnanıyorum mutlaka başkaları da olacaktı ama Peruz bu yolu açtı, Afife açtı, Cahide açtı. Bedeller ödene ödene bize bugünkü işte bu sahnenin yolları bir şekilde açıldı. Minnettarım. Öyle
11: Sence de?
12: diyeyim. Peruzu oynama sebeplerimizden en güçlüsü buydu benim için.
6: İki kadın da çok güzel anlattı zaten. Çok meselenin özü zaten o. Gerçekten bazı şeyleri unutuyoruz. Çabuk unutmak gibi bir zaafımız var maalesef. Tabii bu biraz da siyasi olduğunu düşünüyoruz. Bilerek yapıldığını düşünüyoruz. Çünkü bu topraklara hizmet eden herkes, özellikle kadınlar başta olmak üzere tüm önemli insanların çok kıymetli ve değerli olduğunun altının çizilmesi lazım. Bunların bizim istiflememiz, biriktirmemiz lazım. Bunların hayatlarını bilmemiz lazım. Onlara vefa göstermemiz lazım. Çünkü o kök yani oralar, o kökler bize ait şeyler. O kökleri bildiğimizde üstüne bir şey koymak, bir şey inşa etmek daha kolay oluyor. Bir de tabii bizi birbirimize yaklaştırıyor. Yani bizim şeye ihtiyacımız var. Birbirimizle konuşmaya, anlamaya, anlatmaya ihtiyacımız var. Peruz o yüzden önemli bir karakter. Birçok insanı bir araya getiren bir karakter. Geleneksel formda oyunları hem öğreniyor, hem o oyunlarla yeni bir şey yaratıp, bir tarz yaratıp ve hiçbir ustasını da unutmadan, hiç kimseyi de unutmadan dimdik ayakta kalmaya çalışan bir kadın. Sahnesinde de bunu çok önemseyen bir kadın. Çok iyi kantocular yetiştirmiş bir kadın. Zor bir kadın ama bir o kadar kuvvetli bir kadın ama bir o kadar da naif bir kadın. Tabii oyunda da anlatıyoruz. Biz Peruz'un mezarının nerede olduğunu bilmiyoruz örneğin. Yine Peruz hakkında birçok şeyle ilgili bir yere kadar gidebiliyoruz. Bir yerden sonrası yok. İşte bunlar tabii acı şeyler ama sağ olsun Sibel bir adım attı bunun için. Handan da bunu çok dert etti gerçekten. Böyle kadınların olması iyi bir şey. Ben çok keyif alıyorum. Tabii biz bir de oyunda Sibel'in de dediği gibi sağ olsun bize çok güveniyor. Bizim arkadaşımız zaten. Bizim ne yapacağımızı bildiği için. Bu işin benzerliğini de düşünerekten de istifçi karakterini bir şeyden atılmış üniversiteden atılmış bir akademisyen, hatta tiyatro tarihi eğitimi veren bir akademisyenin gözünden anlatarak yapmak istedik. Çünkü aslında aynı kaderi paylaşıyorlar. Her dönem öyle oluyor. Bir şeyleri iyi yapmaya çalışan, biraz politik olan her şeye karşı hemen bir önlem alınıyor. Yok ediliyor onlar. Dolayısıyla bu anlamda çok keyifle oynadığımız, herkesin izlemesini istediğimiz ve üzerine de konuşmak istediğimiz bir oyun Peruza Hanım.
12: Peruz'un mezarı bilinmiyor dedik ya. Peruz'un fotoğrafı da çok yok. Birkaç tane fotoğrafı var. Hatta işte ustaların da çokça fotoğrafı yok. Yani ben bayağı titizlenerek aradım taradım. Evet, birkaç fotoğraf bulunuyor. Fakat net değil, temiz değil. O yüzden şeyi çok dert ettim. Uygun ortamlar bulduğumda hep ricacı oldum Kültür Bakanlığından, kültür müdürlüklerinden. Ya bu ustaların, bu kıymetli insanların ya fotoğrafları yok, tekrar da oluşamayacak. Fakat bunların yağlı boya tabloları yapılsa,
11: Değil mi?
12: o tablolar bir müzede Türk tiyatrosunun hafızası olarak korunsa, kollansa, o yağlı boya çünkü devreder. Fakat fotoğraf yok, yani çok az. Bu da benim işte olay örgüsünü izlerken neler yaşanmış, ne yapmış. Çünkü çok önemsedim. Peruz'un bir fotoğrafı var ve ona bakıyorum. Diyorum ki senin gözlerinin içine bakıyorum ve bana ne söylemek istiyorsun? Ne olur bana bir şey söyle. Saçına bakıyorum, gözüne bakıyorum, yüzüne bakıyorum. Oradan da Peruz'u bulmak istedim. Müziklerini de aradım. İşte dönemde aradım. Ama fotoğraf konusu da böyle. Yani mezarı yok, fotoğrafı da çok yok.
11: Peki Peruz'u burada bir biyografik bir karakter olmaktan çıkarıp bir dramatik bir özneye dönüştüren kırılma noktası neydi hikayede? Ya da böyle
12: Şöyle,
11: algıladınız mı?
12: ay çok özür dilerim.
11: Rica ederim.
12: Şöyle yine çok fazla çalışılmış, üzerinde bilimsel bir çalışma yok, çok yok. Birkaç gazetecinin çalışması var, ya da işte
7: Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi'nde Kanto'dan bahsederken, Sermet Muhtar Alus'un Türk tiyatrosundan bahsederken ya da Sadi Yaver Ataman'ın Dümbüllü'den bahsederken oralarda şeyler var, bölümler var. Ya da Ahmet Rasim'den baktığınızda küçük bir yerde bir şey var. Yani her şeyi böyle alıp o ipliği takip ede ede bir şeylere ulaşmak gerekiyor. Çok büyük bir çalışma yok açıkçası. Doğal olarak o zaman biz de bunu işte bilimsel bir çalışma gibi biyografi diyemeyiz. Biz ne yaptık? İşte oralardan bulduğumuz gerçeklikleri kurmacayla bütünleyip dönemi de anlamaya çalışarak biraz dönemsel, biraz biyografi, biraz kurmaca bir peruz yaratmaya çalıştık. Sibel yaratırken kuklalarla birlikte onu canlandırıp ayağa kaldırmayı tercih etti. Biz de bir akademisyenin ağzından anlatmayı ve ayağa kaldırmayı tercih ettik.
6: Bir de Peruz'un bence en önemli alameti farikalarından biri bize hissettirdiği ve biz onu oyunda öyle hissettik ve öyle koyduk Peruz'u. Peruz aslında gerçekten işinin başında olan ve yaptığı işi bir sanat olarak değerlendiren ve işini ciddiye alan bir kadın. Dolayısıyla bu Kanto geleneğinin Kanto ile ilgili bakış açılarını da aslında alaşağı eden bir kadın. Çünkü Kanto'nun biliyorsunuz birçok yerlerde farklı anlayışlar, çünkü Kanto'da bazı yerlerde çok büyük bir değişime, dönüşüme uğruyor. Daha eğlencelik bir yapının içinde hep var ediliyor Kanto, ama öyle değil. Yani Kanto'da bu geleneğin içinde bir sanat akımı, gerçekten ciddiye alınması gereken bir şey. Bu anlamda da Peruz'un o ciddiyeti çok önemli ve yaptığı işe çok saygılı bir kadın. Bu kıymetli bir şey.
7: Tam olarak aslında İstanbullu bir şey. Yani Kanto dediğimizde İstanbullu bir durumu algılıyoruz. İstanbul eğlencesinin içinde var olan bir şey. Yani Anadolu'da yok mesela.
6: Evet.
7: Bir Antalya'da var sanırım. Kadriye Hanım'dı galiba. İstanbullu ve işte Peruz'un yaptığı çok kendine özgü buralı bir müzik, danslı müzik diyelim.
12: Ama işte İstanbullu fakat kanto ve dans kültürü biliyorsunuz turne ve kumpanya kültürü. Turne ve kumpanya olduğu için İstanbul'dan bunlar yola çıkıp bütün Anadolu'yu dolaşmışlar. Dümbüllü İstanbul'da
6: Tabii.
12: kazanmamış variyetini. Bütün Türkiye'yi dolaşarak, yurdun her yerini dolaşarak kazanmış. Bu sanatçılar da evet İstanbul ve direkler arası odaklı ama tabii ki Türkiye'ye mal olmuş sanatçılar. Türkiye'nin tanıdığı ve bildiği sanatçılar. Mesela
6: Kesinlikle.
12: zamanı düşünelim. Hani herhangi bir çiftçi gelip İstanbul'da bu kadınlara para yedirmiş. Ayakkabısından şarap içen adamlar var. Bütün
7: Tabii.
12: variyetini bu kadın yolunda harcayan adamlar var. Yani sadece İstanbul kültürü dersek hani orada o bir sıkıntı yaratır. Anadolu'dan gelen ve onları için kendini, ailesini perişan eden pek çok adam hikayesi anlatılıyor. Peruz için de anlatılıyor mesela. Peruz için gelmiş ve
7: Tabii.
12: yoldan çıkmış adamlar yani onlar da
6: Ama
12: var.
6: işte Peruz yani o şunu demek istedim.
7: Evet.
6: İşte bu tür hikayeler şöyle bir şey yarattığı için, onun özellikle parantezini biraz önce açmak istediğim şey şuydu. Peruz'un yapmak istediği bu değil. Bu dışarıdaki adamların maalesef o günkü erkek egemen kafasının tiyatroya bakışı ve sanata bakışı öyle olduğu için onlar öyle yapabilirler, ama Peruz öyle bakmıyor. Peruz yaptığı işi çok ciddiye alıyor. Dolayısıyla Peruz için tabii ki hayranlarının olması, ona o şekilde davranmaları hoşuna gidiyor, ama Peruz şey bir kadın, yaptığı konuda ciddi bir kadın. Yani bu
12: Ki,
6: maalesef
12: tabii.
6: Kanto'daki bu hafif meşreflik hikayesi, yani hafif kadınlık hikayesi maalesef çok dillendirildiği için ben bunu söylüyorum. Yoksa olmamış demiyorum. Ama gerçekten
12: Yok.
6: bunu bir sanat olarak icra etmeye çalışan ve bunu çok iyi yapan Peruz gibi birçok kantocu var. Onun için altını çizmek istedim.
7: Evet, müzik bilgisi çok yüksek. Keza diğer kantocu kadınların da
6: Evet,
7: öyle.
6: öyle.
7: Yani nota bile kaçırmıyormuş. Firuz'un öyle bir anı var, bir hikayesi var. Müzisyen nota kaçırmış. Firuz durdurmuş ve ona fırça atmış. Yani ne yapıyorsun diye. O da özür dilemek zorunda kalmış. Hiç kaçırmazmış. Sonuçta besteler yapıyor, sözler yazıyor. O kantoyu kendisi gerçekten besteliyor ve var ediyor ve söylüyor, icra ediyor. Ve kantocu kadınlar, yandaşlar yetiştiriyor, sanatçılar yetiştiriyor. Çok kıymetli biri.
11: Hemen bir dinleyicilerimiz şu anda radyosunu açmış olan dinleyicilerimize hatırlatma yapalım. Tiyatro Merdiven tarafından sahnelenen Peruz Hanım oyununun yazarı Sibel Tomaç, yönetmeni Handan Delipınar ve oyuncularından Selçuk Delipınar ile birlikteyiz. O zaman şimdi şöyle ki bağımsız tiyatro koşullarında böyle bir dönem işi hem de bir Ermeni bir kantocu merkezli bir hikayeyi sahneye uyarlamak neler getirdi? Riskler, belki bir olanaklar var mıydı? Pek zannetmiyorum ama nasıl?
6: Handan anlatacaktır. Ben küçük sadece benim için çok kıymetli olan bir kısmını söyleyeceğim. Sonra yönetmene bırakacağım. Bir kere Peruz'un ve bu hikayeyi anlatmamız bizim bu İstifçi'deki şeyi koymamız bir akademisyeninle aynı şey ne diyeyim sonu yaşamaları politik. Biz meseleye şöyle baktık. Eğer iyi bir şeyler yapıyorsanız ve bu yaptığınız şeyler de gerçekten toplumda bir karşılık görüyorsa ve bu birilerinin canını sıkmaya başladıysa, yani toplumsal olarak canını sıkmaya başladıysa, sizi bir şekilde yok etmeye çalışıyorlar. Peruz da bunu yaşıyor. O istifçi karakteri, o akademisyen de bunu. Bizi en çok ilgilendiren şey şuydu. Ne oldu da Peruz birdenbire yok sayılıverdi? Demek ki Peruz bir şeyleri iyi yapıyordu. Yani bir şeyleri düzeltiyordu ya da bir yere varıyordu. Bu birilerinin canını sıktı. İşte canını sıktıktan sonra da yok etme başlıyor. Hep oldu bu. Dolayısıyla asıl ana kafa maalesef bu şu anda da yaşıyoruz bunu, bu baskıları. Biz bunu anlatmak istedik. Yani yılmamak lazım. Bazen bu baskılar hepimizde olacak. Buna rağmen ayakta durmaya çalışmak ve reddetmek gerekiyor. Beni mesela en cezbedici şey, oyun için söylüyorum, Peruz'da da hissettiğim duygu odur. Çok keyifli o yüzden benim için. Buyurunuz efendim.
7: Biz Peruz'u oynarken olumsuz herhangi bir şey yaşamadık. Çok yalnız kendi insanlarına mesela ulaşırken zorluk yaşıyoruz duyurma konusunda. Gelip izleyenler de çok heyecanlanarak çıkıyorlar ve bunu bize yardımcı nasıl olabileceklerini hemen soruyorlar. Ne yapabiliriz? Nasıl yardımcı oluruz? Bununla alakalı çalışmalar böyle küçük küçük yapılıyor. Kulisler yapılıyor öyle diyeyim. Bu da bizi elbette mutlu ediyor. Bağımsız tiyatroların derdi hepimizin derdi. Yani tiyatro merdiven özelinde bunu söylemem gerekmiyor. Çünkü hepimiz benzer şeyler yaşıyoruz. Evet, hepimiz gerçekten o sahneleri ya da o kumpanyaları ya da o grupları ayakta tutmak son derece zor bir şey. Hepimizin parasal çok ciddi kaygıları var. Kendi sosyal güvenlik güvencemiz bile çok şey dramatik boyutta. Tiyatrocular genelde birkaç iş yapmak durumunda kalıyor. Bunlar hepsi bağımsız tiyatroların ciddi sorunları. Yani tiyatro merdiven özelinde de bunların hepsini yaşıyoruz elbette.
6: Peruz'da da anlatıyoruz zaten sahnede. Yani sahnede ben geldiklerinde de duyacaklardır bu lafı. Yani kamusal bir alanın bir tiyatronun yok olması için oranın ekonomik olarak ayakta kalacak. Yani bir ekonomisi var tiyatronun. Bu tiyatronun ekonomisini sağlamak için de biz orada seyirci gelmesi lazım ve para kazanmamız lazım. Ancak orada da olduğu gibi mal sahibi isterse liberal ekonomi sonuçta. Para eden şey iyidir. Parayı veren düdüğü çalar. Kimsenin umrunda değil. Orası tiyatroymuş, yok kamusal alanmış, yok şehrin hafızasıymış falan. Bunlara bakmazlar. Orada sadece şu işler. Sen bana bu parayı ödüyor musun, ödemiyor musun kardeşim? Şimdi dolayısıyla bir sanat kültür politikası olmayan bu memlekette bu tiyatroları da kaybedeceğiz. Biz şimdi Şişli Tiyatrosu'nda oynuyoruz. Şişli Tiyatrosu çok eski bir tiyatro. Gazanfer Özcan'ın Ülkü Özcan değil mi?
11: Evet,
6: Eşinin ismi
11: evet.
6: yanlış söylemeyeyim. Onların kurduğu çok eski bir tiyatro. Orayı var etmeye çalışıyoruz. Aşağı yukarı 4 tane tiyatro grubuyuz. İşte Tiyatro Mitos var, Tiyatro Merdiven, Şişli Tiyatrosu, Proje No2. Adını sayamayacağım birçok kişi destek veriyor. Ama maalesef ayakta tutma konusunda hala zorluk yaşıyoruz. Dolayısıyla Peruz da aynı kaderi yaşadı. Bizler de aynı kaderi yaşayacağız. Ve bu tiyatro sahneleri bağımsız tiyatroların elinde kalmayacak, yok olacak, gidecek. Ve gerçekten sürdürülebilir bir şey yaşamıyoruz şu anda.
7: Bunun için de elbette Kültür Bakanlığı'ndan ve belediyelerden kendi görevlerini yerine getirmelerini talep ediyoruz. Yani vatandaşa kültür ve sanat ulaştırmakla mükellefler. Bunun için de vergiler alıyorlar. Biz bu noktada evet gerçekten hakkımız olanı istiyoruz. Öyle yılda bir defa bir oyun çıkardın, bir oyuna destek verdimle bu iş olmaz. Bu sorumluluk atmaktır. Böyle bir şey olmamalı. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Bir oyuna destek alıyorsun. 15 oyun oynama zorunluluğun var. Ve tekrar destek alabilmek için yeniden bir oyun çıkarman gerekiyor. Oysa bir önce çıkardığın oyun henüz pişmedi, henüz seyirciye ulaşmadı. Ben oynamak istiyorum, bu oyunu oynamak istiyorum. O zaman mesele şey olmuyor artık. O destek sadece proje desteği oluyor. Oysa tiyatro desteği olmalı.
6: Farklı
7: Evet,
6: destekler.
7: farklı destek kalemleri, özellikle üst başlık tiyatro desteği olmalı. Benim ayakta kalabilmem için onun koşulları belirlenir. İşte bir oyun 3 yıl boyunca devam edebilir. Kademeli farklı bir destek birimi alabiliriz. Nedir? İşte sahne desteği almak zorundayız. Turne desteği almak zorundayız. Çeşitli destekler. Ve elbette il belediyelerin kendi vatandaşlarına sorumluluğunu
6: İlçe
7: üstlenmeli.
6: belediyeleri.
7: Ve yerel belediyenin mutlaka orada da yerel belediyeler kendi ilçeleri içerisindeki sahneleri kendi kamusal alanı kabul edip orayı kendisi ayakta tutmalı. Yani bir sahne kirasıyla boğuşup yok olmasın. O artık o ilçenin şeyi hafızası ve oranın kamusal alanı. Burada belediyeler devreye girmeli. Yani onlar da akıllarına geldikçe bir oyun alalım da falanca gruba destek olalım gibi olmamalı. Gerçekten bir politikası olmalı, sürdürülebilir bir planlaması olmalı ve o sahnelerde onların nasıl diyeyim sorumluluğunda olmak zorunda.
6: Yani şöyle aslında kısa öz cümle bizler de kamusal alan yaratıyoruz. Yani kamusal alanı yaratanlar sadece mevcut ödenekli tiyatrolar değil, ödeneksiz olan, bağımsız olan sahneler özellikle kamusal bir alan yaratıyoruz. Hatta çok gerçekçi kamusal alanlar yaratıyoruz. Seyirciyle sohbet ediyoruz, sizlerle konuşuyoruz, oyun hakkında konuşuyoruz. Dolayısıyla aslında bizim istediğimiz hiç oyuna gelmeyen arkadaşlarımızın gelmesi. Yani işte ev kadınları gelsin, işçiler gelsin, memurlar gelsin. Gerçekçi kamusal alanlar yaratıyoruz. Seyirciyle sohbet ediyoruz, sizlerle konuşuyoruz, oyun hakkında konuşuyoruz. Dolayısıyla aslında bizim istediğimiz hiç oyuna gelmeyen arkadaşlarımızın gelmesi. Yani işte ev kadınları gelsin, işçiler gelsin, memurlar gelsin.

0: eğlenceli ya da keyifli olamıyoruz. O yüzden de tek ricamız tiyatronun bir ekonomisi olduğunu ve bu bağımsız tiyatroların ve özellikle sahneli tiyatroların bir kamusal iş yaptığını tekrar tekrar düşünsünler ve bir kültür sanat politikası inşa etsin artık bu ülkede yapalım bunu artık. Bunun için biz çok sarf ettik, çok konuştuk. Artık biz konuşmayalım. Yasa koyucular ve yasa yapıcılar yapsın bunu. Onların işleri çünkü.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederiz.
1: Biz de çok teşekür ediyoruz.
0: Bize
1: Sibel
0: bu imkanı
1: Sunum'un
0: verdiğiniz için teşekkür ederim.
1: hatta çok teşekkür ediyoruz gerçekten.
0: Sevgili
1: Keyifli bir sohbet.
0: Apaçık Radyo dinleyicileri, kulis seslerinin sonuna geldik.
1: Merdiven Tiyatro tarafından sahnelenen Peruz Hanım oyununun yazarı Sibel Tobaç, yönetmeni Handan Delipınar ve oyuncusu Selçuk Delipınar ile birlikteydik. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler podcast kanallarımızı takip edebilirler. Haftaya cumartesi 10.30'da görüşmek üzere.
0: Görüşmek
1: Çok
0: üzere.
1: teşekkür
0: Teşekkür.
1: ediyoruz biz de tüm dinleyicilere. Sağ olsunlar.
2: La la la la la. Mamma Uix. Uix. Uix. Kulis sesleri. Kulis sesleri. Kulis sesleri. Kulis sesleri.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Deniz Abay ve Aylin Abay'a teşekkür ederiz.
4: 61 yaşına girmiş bir insanım ve genelde söylerler, ben bunu iltifat gibi de görmüyorum, öyleyim yani. Genç görünümlü bir insanım, yaşımdan oldukça genç. Bunu neye borçlusun diye sorduklarında Açık Radyo dinliyorum diyebiliyorum.
5: Radyo.
1: Radyo.
5: Apaçık.
1: Apaçık.
5: Apaçık.
6: Yojimbo. İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan ve sunan Ahmet Uncu. Cumartesi günleri 16'da Apaçık Radyo'da.

Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ali Şahinkaya ve Esra Şahinkaya'ya teşekkür ederiz.

0: Sanat uzun, ilham sonsuz.
1: Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve Timuçin Oral.

0: Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'un 14. programındayız. Ben Timuçin Oral.
1: Ben Şenol Aylin, merhaba. Teknik Masa'da bugün Ferra Kabil var. Twitter, Blue Sky ve Instagram hesaplarımıza Sanat Uzun veya İlham Sonsuz yazarak bitişik ulaşabiliyorsunuz. Kayıtlarımız apaçıkradyo.com.tr ana sayfasında ve uygulamasında bulunabiliyor. Birkaç haftadır çeşitli distopilerden söz ettik durduk ama biraz da karamsar olduk sanki. Biz öyle hissettik. Distopiye ilişkin iyi bir şey yok mu ya da hiç umut yok mu ya?
0: Ya umut tabii ki her zaman var ve biz hep umutluyuz. Yani o destek, Açık Radyo destek programında

0: da konuşmuştuk umutlu olduğumuzu, değil mi?
1: Doğru.
0: Hatta geçen hafta sözünü ettiğimiz bu Bekşinski'nin tabloların aslında umut verici sözünü de geçirmiştik orada, hatırlarsın. Hmm. Ama asıl ilginç olan bir makaleye rastlamıştım ben. George Orwell ve distopisinin onun karamsarlığı ile ilgili olduğu hakkında. Belki biraz ondan bahsederek başlayalım. Hatta ortak alanımıza da yollamıştım o makaleyi, hatırlarsın.
1: Evet, Medium adlı bir web platformunda yer alan We Built Our Own Dystopia. Maybe evet. George Orwell just didn't feel when he wrote 1984. Türkçe evet. okusaydım baştan daha iyi olacaktı. Parça
0: olsun,
1: parça
0: böyle de oldu.
1: Kendi distopyamızı inşa ediyoruz. Belki de George Orwell iyi değildi 1984'ü yazdığında, çok da iyi hissetmiyordu diyor. De. Robin evet. Rebeck'in makalesini
0: evet.
1: söylüyorsun.
0: O enteresan bir kadın o. Amerikalı bir bilim kurgu, kişisel gelişim ve mizah yazarı. Ki daha önce büyük bir şirkette veri yönetimi işi yapıyormuş. Onu da nereden biliyorum? Bu merak edip bakınca kimmiş, ne yapıyormuş diye. İngiliz yazar Stephen Oram'la birlikte bir veri ve kimlik üzerine odaklanan Our Data, Our Future diye bir podcast yapıyorlar. Kısa kısa şeyler. Oradan öğrendim bunu. Orada söylüyordu. Ben de böyle
1: İçeriden
0: çalışıyordum.
1: İçeriden konuşuyorlar yani, aslında işi bilerek
0: bir
1: söylüyorlar.
0: Bir yandan evet, ama bir yandan ikisi de böyle daha komplo teorileri gibi şeyler de konuşuyorlar. Bu kendi distopyamızı inşa ediyoruz başlıklı makalesinde de modern distopyanın dış güçler tarafından değil, bireyin teknoloji ve sosyal medya kullanımıyla gönüllü olarak inşa edildiğini söylüyor. Yani bireysel rızayla teknoloji şirketlerine ve algoritmalara teslim edilen özgürlükler toplumsal yabancılaşma ve gözetlenme sebebi diyor aslında o. Metin insanların felaket senaryolarına odaklanma alışkanlığını eleştiriyor aslında. Ve Orwell'in 1984'ünün onun hastalığı ve karamsar ruh haliyle şekillenmiş olabileceğini öne sürüyor. Orwell aslında sağlıklı ve mutlu olsaydı daha mutlu bir gelecek anlatısı yazabilirdi diyor ama öyle olmadığını bugün görüyoruz bir yandan
1: da. Yani işte gerçi biz bunu konuşmuştuk. Orwell'in ruhsal bir rahatsızlığı yok. Tüberküloz geçirmiş, savaşta yaralanmış, bir sürü hastalığı var. Karamsarlığı da yersiz değil ki. Önce İspanya İç Savaşı, sonra İkinci Dünya Savaşı.
0: Doğru ama bak işte bu distopik vizyonları o kadar ciddiye alıyoruz ki sonra bunlar, bu korkuların bir kısmını kendi elimizle gerçekleştiriyoruz falan
1: yani
0: gibi şeyler.
1: Yani kendini gerçekleştiren kehanet diyor.
0: Tamam öyle. Tamam. Evet. O yani gözetim, veri toplama, AI panikleri vesaire, bunlara da bakarak söylüyor daha doğrusu. Orwell sağlıklı ve mutlu olsaydı deyip yazarken ve okurken seçtiğimiz bakış açısının büyük rolü var burada diyor. Ve AI, yani yapay zeka ya da teknoloji konusunda sürekli en kötü senaryoya odaklanmak yerine daha dengeli, daha cesur bakalım diye de öneriyor aslında. Hatta Amerika'da işte bu yakınlarda da oldu ya bu kış kar alarmı verildi filan.
1: Kar fırtınası.
0: Ha, işte o kar alarmı verilince panik halinde gidip alışveriş yapıp raflardan kutu kutu makarna, peynir alıp işte taşan alışveriş arabalarına kağıt havlu, işte tuvalet kağıdı yığanları filan örnekleyerek anlatıyor bunu biraz.
1: Hatta diyor ki Orwell başyapıtı 1984'ü 1946 ile 48 arasında tüberkülozdan ölmek üzereyken bir sanatoryumda öksürerek yazdı diyor. Yani aklını dağıtmak için distopik bir bilim kurgu romanı yazdı diyor.
0: Yani işte gayet kabul edilebilir bir benzetmeyle tüberküloz nedeniyle yattığı hastanedeki doktor ve hemşireleri 1984'teki düşünce polisine iş ve kalmak zorunda olduğu, adeta kapana kısılmış hissettiği hastaneyi de Big Brother'a, yani Büyük Brader'e benzetiyor diyor. Komik ama bir
1: evet,
0: yandan da.
1: Evet, komik bir yandan da. Peki ama Orwell'in yazdıklarının bir kısmı gerçekleşmedi mi yani? Bir bakıma her yerde Büyük Biraderler ya da buna hevesli olanlar var. Düşünce polisi yoksa da istilacı bizi gözetleyip dinleyen bir sosyal medya var.
0: Nur.
1: İnsanlar ve devletler bugün doğru dediklerini yarın yanlış deyip sonra sanki işlememiş gibi davranıyorlar falan.
0: Yani tabii mesela düşünce polisi yok demek de ne kadar doğru günümüzde.
1: Tabii o da var. O da var. Ama Rebeck tabii bunları inkar etmiyor. Sadece Orwell bu rezaleti tahmin etmedi, ona sebep oldu diyor. Bu biraz fazla değil mi?
0: Fazla.
1: Nesiller boyu okuyucular Orwell'in kasvetli geleceğinin gerçekleşeceğine ikna oldular ve öyle de oldu. Telkin gücüyle onun distopyasını yarattık diyor.
0: İşte bu biraz paranoid bir yorum artık.
1: Bence de.
0: İzninle öyle diyeceğim.
1: Doğru.
0: Yani şurada haklı belki, yani izleniyormuş gibi mi hissediyoruz? Evet, çünkü güvenlik için 5 metrede bir güvenlik kamerası yerleştirdik. Covid pandemisi sırasında aşıyla bize çip takılacağını iddia edenler vardı biliyorsun. Ama biz çipleri üstümüzde taşıyoruz, telefonlar.
1: Gönüllü yani, ve parasını vererek taşıyoruz.
0: Evet, evet, bizi izliyorlar, hatta dinliyorlar değil mi? Yani onun her gün bunun konuşulduğunu biliyoruz. Yani 1 milyar gigabayt veri topladık, sonra ona işte akılda kalıcı ama yanlış bir isim verdik, yapay zeka dedik. Şimdi de panik içinde bir canavar mı yarattık acaba, ne olacak bu, bizi ele mi geçirecek falan diye düşünüyoruz falan.
1: Ama Ribeck bunu reddetmiyor da bakış açımızı eleştiriyor aslında. Orwell hiç hastalanmasaydı öksürük yerine sağlıklı sabah kahvaltısına odaklanıp gülümseyen komşusuna el sallayıp bir yavru köpeği sevseydi, bir buket kır çiçeğini toplayıp eve yazı masasına getirse, vazoya koysaydı, 1984'te geleceğin bilgisayarları süper akıllı olacak, hatta kameralar bile olacak, sistem herkesle ilgilenecek, iyi düşüncelerle dolu bir şahane hükümet olacak falan diye yazardı diyor.
0: Yani Orwell onu yazsaydı bugün biz yaşadığımızı yaşamayacak mıydık, bu cep telefonları, çipleri, görüngü.
1: Evet, ama dedin ironik ve yani satir, evet, mizah yazarı dedin,
0: evet,
1: aslında.
0: Evet, evet, evet, biraz öyle. Orwell'ın distopyasını konuşurken de pek yorulduk bu arada ama.
1: Doğru, doğru.
0: Şimdi bir kısa bir müzik molası
1: evet,
0: verelim,
1: lütfen.
0: Sonra devam edelim. Jacques Lussier Trio'dan Bach'ın Fa minör konçertosunun Largo bölümünü dinleyelim. Çünkü bu Lucie klasik eserleri caz yorumuyla yeniden canlandırmasıyla ünlü. Böylece sanki distopyanın içinde umut aramak gibi, klasiğin,
1: evet,
0: içinde modern bir,
1: evet,
0: ses bulalım falan diye düşünüyorum.

0: Açık Apaçık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Bu işte Ribak'ın Orwell üzerine yazdıklarını, daha doğrusu yazdı da mı oldu, yazmasaydı da mı oldu filan derken buraya evet. geldik. Şurası muhakkak Orwell ne yazarsa yazsın olanlar oldu aslında.
1: Doğru.
0: Ve o yazdığı için de böyle olmadı. Sadece bence o dahiyane bir şekilde öngörmeyi başardı.
1: Kesinlikle, bence de öyle. Peki aşı ve çip deyince aklıma geldi. Sence birkaç yıl önce yaşadığımız pandemi bunu hızlandırmadı mı, bu durumların gerçekleşmesini?
0: Tabii çok doğru. Pandemi dönemi distopya kavramının kurgusal bir senaryodan çıkıp aslında yaşanan bir gerçeğe dönüşmesine neden oldu bence. Kapanma süreciyle birlikte izolasyon, devlet denetimi arttı. Bununla ilgili çok feci bir ara videolar dolaşıyordu, hatırlarsın. Hindistan'dan, Çin'den, başka yerden. Belirsizlik hissimiz arttı, güvenimiz kayboldu. Pandemi öncesi distopya genellikle uzak bir gelecek ya da aşırı bir uç gibi, böyle bir senaryo gibiydi. Bayağı gündelik hayatın bir parçası haline geldi. Tanık olduk.
1: Değil mi? Tabii. Mesela maske takmak, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamaları daha önce sadece distopik romanlarda, filmlerde gördüğümüz bir şeydi.
0: Ya da Japonlar çeşitli ülkeleri gezerken görürdük onları, maskeyle şaşırırdık değil mi? Bunların imkansız ya da çok uzak gelecek halde olabilecek şeyler olduğunu, yani gerçek olmadığını düşünürdük ama olabildiğini gördük. Yani insanlık aslında biyolojik kırılganlık ve modern sanılan sistemlerin de bu çapta bir krizle ne kadar dayanıksız ve ne kadar güçsüz olduğunu gördü. O zaman da tabii bütün bu distopik anlatılar birden temel odamız oldu.
1: Çok kırılganmış değil mi sistem
0: çok.
1: Aslında? Bence bu söylem doğru olacak mı bilmiyorum ama pandemi de kendi artçı distopyasını da doğurdu diye düşünüyorum. Şöyle ki, mesela pandemi gibi büyük bir sorunla yaşar ve bir aşının bulunacağına inanmak isterken, evet aşı bulundu, bunu hevesle bekliyorduk.
0: Doğru.
1: Hatta birkaç tür aşı bulundu ve pandemi ortadan kalktı. Ama demin de dediğimiz gibi aşıya karşı türlü komplo teorileri, çip takılması gibi akıl almaz komplo senaryoları yazıldı. Bunların sonucunda da bildiğimiz yıllardır rutin kullanılan çocukluk aşılarını reddeden büyük bir nüfus ortaya çıktı. Sadece bizde değil, tüm dünyada.
0: Hep ifrat tefrit meselesi gene.
1: Evet, bizde uzun yıllarca kampanyalarla zeytine değil çocuğa diye, hatırlar mısın? Reklamlar vardı,
0: evet,
1: sağlık bakanı.
0: Evet,
1: zeytine
0: evet.
1: değil çocuğa aşı diye.
0: Evet, evet.
1: Aşılı nüfus oranı istenen düzeye böyle büyük çabalarla erişmişken, çocukluk çağı aşıları tartışılmazken, şimdi en basit çocuk aşılarını bile yaptırmamayı tercih eden bir nüfus var.
0: Hı.
1: Aşılama oranları tehlikeli biçimde düştü. Ben yeni okudum, İstanbul Tabip Odası'nın açıklamasına göre Sağlık Bakanlığı verileri diyor ki, çocukluk çağı aşılanma oranları uzun yıllar %95'in üzerinde seyrederken ülkemizde son yıllarda aşı reddine de artış gözlenmiş. Yıllardır çok az sayıda gördüğümüz kızamık, boğmaca gibi hastalıklar yeniden sık görülmeye başlanmış. Bu aslında bireysel bir sorun da değil, bir toplum sağlığı sorunu. Bu distopi değilse nedir?
0: Ya kesinlikle haklısın. Ayrıca bu sadece Türkiye'de de böyle değil.
1: Bütün
0: dünyada
1: böyle.
0: Da böyle. Yani aşı karşıtlığı ve bunun bayraktarlığını yapan adam Amerika Birleşik Devletleri'nin Sağlık Bakanı şu anda. Kennedy ailesinden. Yani hep söylediğim gibi aslında benim de aklıma bu distopi filmlerin açılış cümleleri geliyor böyle zamanlarda. Hani öyle başlar ya, dünya savaşlar, salgın hastalıklar ve iklim değişiklikleri yüzünden tamamen değişmiş ve yaşanmaz hale gelmişti.
1: Tam öyle.
0: Artık insanlar falan.
1: Vesaire
0: diye,
1: vesaire. İşte
0: evet.
1: O üç noktadayız. Artık insanlar ne oldu? Gerisi
0: evet.
1: var. Neyse, umuttan söz edecektik aslında ama pandeminin sanata nasıl bir etkisi oldu diye baksak?
0: Tam bilmiyoruz herhalde ama tematik bir dönüşüm olmuştur bence. Sanat eserlerinde yalnızlık, korku, belirsizlik, izolasyon gibi belki bir takım temalar öne çıktı sanki.
1: Bir de şu var, eskiden distopik sanat daha büyük yıkım vesairelere
0: doğru.
1: odaklanıyordu. Şimdi belki daha çok içsel izolasyon, bireysel kırılganlıklar, yıkımlar var belki. Tabii sanat tarihçileri bunları bilirler, yazacaklar, yazıyorlardır. Bir de dijitalleşmenin artışı da var eklenen sanırım.
0: Tabii mekan algısı da değişti. Yani daha
1: Evet.
0: çok balkonlara, sokaklara da yayıldık biraz pandemi
1: Gerçi biz
0: döneminde.
1: balkonları kapatan bir ulusuz değil mi?
0: Doğru.
1: Açık balkon görebiliyoruz.
0: Evet, çok çok az, çok az. Bazı sanatçıların mevcut sistemin hatalarını görüp daha adil bir gelecek inşa etmek için bunu bir sıfırlama fırsatı olarak ele aldığını da okumuştum bir yerde.
1: Bu da distopik anlatılarda nadir görülen bir umut veya yeniden doğuş demek aslında, değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Bir de sanat pandeminin ilk yıllarında evimizden, oturduğumuz yerden ulaşabildiğimiz bir şey oldu. Tiyatrolar, operalar, sergiler evden de izlenir hale geldi.
0: Bu arada yine Anadolu'nun bağrından çıkan bir makale gördüm geçenlerde.
1: Artık bu bizim programın olmazsa olmazı da oldu, değil mi?
0: Çok da iyi oldu.
1: Bence de. Ne diyor?
0: Şimdi bakarsan niye olmasın ki, yani bu Art Time dergisinin 2025 yılı 9. sayısında Covid-19 pandemisine karşı sanat başlıklı yazıyı Ankara'dan bağımsız bir araştırmacı Serpil Kazancı Yılmaz ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden Alay Bey Karaoğlu yazmışlar.
1: Mükemmel. Senin daha önce dediğin gibi galiba Anadolu topraklarındaki bir, açmış bir nergis gibi diyordum bu makaleyi.
0: Evet, kayadan çıkan, vahşi nergis gibi gerçekten. Çok kısaca özetlersem şöyle diyor o makalede. İnsanlar arası temasın ve etkileşimin en aza indirgendiği yoğun duygu kaybı ve yalnızlaşmanın yaşandığı pandemi günlerinde sosyalleşme ihtiyacı sanal gerçeklik teknolojileri ve mobil uygulamalarla giderildi. Dijital mecralara ilgi arttı. Ev tabanlı sanat katılımı yaşama eklemlendi ve sanatta sosyal mesafeli katılımın hibritleşme modeli başladı.
1: Doğru.
0: Ulusal ve uluslararası birçok müze arşivlerini erişime açtı. Doğru, bu da oldu. Sanatın gerçek yönü yerini artık ekrana yansıyan simüle bir takım görüntülere bıraktı. Türkiye'de kültürel istihdamda %6.2'lik bir azalma oldu. Amerika'daki sanatçıların %95'i gelir kaybı yaşadı. Ama galerilerin ve müzelerin kapanması başlangıçta felç edici bir etki yaratmış olsa da dijital dönüşüm için bir katalizör görevi gördü. Tarihi bir katalizör oldu diyor hatta. Dijital teknolojileri kullanarak imgeler yaratan sanatçıların sahip olduğu araçlar yeni teknolojilerle genişledi. Ve sanatçılar da nispeten özgü bir ortam elde ettiler. Sanki yani böyle sanatı zaman ve mekanın olmadığı bir boyuta taşıdılar.
1: Bunlarla
0: demişler.
1: Kısıtlanmadı artık diyor. Yani.
0: Güzel değil mi? Çok umut verici bir
1: mekan
0: bakış.
1: Mekan ve zamanla kısıtlanmıyor.
0: Yani Reebok'un kulakları için nasıl bizde yapılmışı
1: hazır
0: var.
1: Güzel dedin, burada yapılmışı var. Ne güzel yazmışlar ama, değil mi? Ev tabanlı sanat katılımı yaşama eklemlendi dediler, değil mi?
0: Evet öyle bir cümle.
1: Pandemide sanatın dijitalleşmesinden ve ev tabanlı sanat katılımından söz etmişken şimdi müzik dinleyelim. Amerikalı bir müzisyen Kevin Olusola'dan Ko diye de geçiyor.
0: Evet.
1: Aslında Camille Saint-Saëns'ın Kuğusunun, Hayvanlar Karnavalı'ndaki Kuğusunun farklı bir yorumlanması. Kevin Olusola aslında beatbox yapan bir cellist, bir sürü yeteneği olan bir müzisyen. Burada da melankolik ama umutlu bir atmosfer yaratıyor. Onun için bunu dinleyelim. Kevin Olusola'dan dinliyoruz. Kaya Swan.

0: Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Distopideki umuttan bahsediyorduk tam da. Bir de sen bir makale buldun. Anadolu'da Gaziantep Üniversitesi'nin mi dergisinden miydi?
1: Evet, senden örnek alıp araştırdım Anadolu'da neler yayınlanıyor diye. Buldum da. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nde yayınlanmış bu makale. Nevşehir Kapadokya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden öğretim üyesi Emrah Atasoy'un Distopik Kurgu ve Ümit Var Distopya bağlamında Ütopyacılık Geleneği başlıklı yazısı.
0: Ne güzel, ne demiş Emrah Atasoy?
1: Yazar ütopyacılığın farklı bir toplum tasavvuru olduğunu, kimi düşünürlerin olumlu, kimilerinin daha nötr baktığını söylüyor. Ayrıca ütopik hiciv gibi hayali toplum üzerinden günümüz düzenini eleştiren anlatılar, anti-ütopya gibi bunları hedef alıp eleştiren anlatılar veya eleştirel ütopya gibi eleştirel yaklaşan anlatılar olarak üç çeşit ütopyayı tanımlamış.
0: Bir de distopik anlatıların işlevleri evet. Var değil mi?
1: Evet,
0: var.
1: Evet. Mevcut sorunlara eleştirel ayna tutmak, uyarıcı, önleyici bir rol oynamak, kişiyi yaşadığı toplumun gidişatı üzerine düşünmeye zorlamak gibi işlevleri var diyor aslında.
0: Aslında çünkü zaten distopik kurgularda bu hakikat sonrası döneminin özelliklerini konuşurken hep vurguladık ya, baskıcı iktidarlar, gözetim toplumları, manipülasyonlar, toplum mühendisliği, tek tipçilik, işte farklılığın bastırılması, baş kaldıran bireyin tırnak içinde normalleştirilmesi ya da yok edilmesi, dışlanması gibi şeyler var. Bunlara karşı uyarıcı bir rol evet. gibi anlıyorum değil mi? Evet. Öyle ondan bahsediyor.
1: Doğru. Zaten o da makalesinde Booker adlı yazardan alıntıyla bir metnin distopya sayılabilmesi için ya baskıcı bir toplumsal düzen ya da okurda yadırgatıcı, rahatsız edici bir etkisi olmalı diyor.
0: Ki bunları biz 1984'ten bahsederken ya hayvan çiftliğinde de vurgulamıştık.
1: Tamam
0: değil mi?
1: Öyle. O da 1960-70'ler böyleydi ama işte critical ütopya, demin dediğimiz eleştirel ütopya, ambiguous ütopya gibi kavramlar ortaya çıktı ve 1980'ler ve 90'larda da distopya türü dönüşerek içinde umut ve değişim imkanı barındıran critical distopya denen bir alt türe evrildi diyor.
0: Eleştirel distopya.
1: Evet ama böyle çevirince öyle ama buna yazar farklı bir yaklaşım getirmiş. Benim de çok beğendiğim bir çeviriyle Ümit Var Distopya demiş. Critical demeyelim demiş. Ümit Var. Ümit Var Distopya. Umut burada sadece bir duygu değil. Ernest Bloch'un çevirisiyle geleceğe dönük, eyleme kılavuzluk eden bilişsel bir yönelim olduğunu söylemiş. Yani Ümit Var Distopya hem eleştirel hem umut taşıyan bir distopya fikrini daha net yansıtıyor diyor.
0: Evet, bu arada tabii bu Ernst Bloch'tan da bahsetmek lazım. 1885'te doğmuş, bayağı da uzun yaşamış. 92 yaşında ölmüş. Ünlü bir Alman Marksist filozof. Umut filozofu diye de biliniyor, tanınıyor. İnsanlık tarihindeki her türlü sanatsal, dini ve kültürel ifadeyi henüz olmamış olanın peşindeki ütopik bir dürtü olarak incelemek gerektiğini söylüyor. Söylemeye gerek yok tabii ki ama aykırı bir düşünür. Dünyayı bitmiş bir yapı olarak değil de sürekli değişen ve içinde başka ihtimaller barındıran bir süreç olarak görmüş. Umut sadece her şey güzel olacak. Böyle deyince de gibi pasif bir iyimserlik değil, bilinçli, akılcı ve eyleme dayalı bir güçtür diyor. Hatta veciz bir ifadeyle bu duygu değil, bilişsel bir yönetim. Yönelim olarak görülen ve öğrenilebilen bir şeydir diyor. Yani bir oryantasyondur bu diyor. Bir yönelme halidir. Soyut ütopya gerçeklikten kopuk boş bir avunmadır. Eyleme geçme gücü yoktur. Somut ütopya dünyadaki çelişkileri gören, değişimin hangi sosyal veya siyasi araçlarla yapılabileceğini bilen ve bu yönde adım atan bir iradedir diye
1: ya,
0: de
1: bu çok güzel. Ben özellikle şunu çok beğendim. Umut sadece her şey güzel olacak gibi pasif bir iyimserlik değil, bilinçli, akılcı ve eyleme dayalı bir güçtür demiş ya. Hatta veciz bir ifadeyle bu duygu değil, bilişsel bir yönelim olarak öğrenilen bir şeydir diyor. Bu bana çok iyi geldi.
0: Değil mi?
1: Bize gerekli diye düşünüyorum. Bu öğrenilen bir şeyse bunu öğrenmemiz lazım.
0: Kesinlikle. Ben de bu Bloch'un umut öğrenilebilir sözünden çok etkilendim aslında.
1: Değil mi?
0: Hatta şimdi Bach'tan bir parça daha dinleyelim ama bu sefer İsveçli Trio X'in yorumuyla dinleyelim. Burada tekrar eden temalar da var ama her seferinde farklı bir şekilde dönüyor o temalar orada. Bunu da işte buradan bir çıkış var, ümit var diye yorumlamak güzel olur. İstiyorum ben de. Trio X of Sweden'dan dinliyoruz. Aria from Goldberg Variations.

0: Apaçık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Trio X of Sweden'den dinledik Goldberg çeşitlemelerinden Arya'nın farklı bir versiyonunu. Her seferinde yeni bir umut arayışı gibiydi bu da sanki, değil mi?
1: Evet, onu söylemiştik ya, böyle tekrarlıyor evet. Ama farklı farklı geliyor diye. Söz ettiğimiz makalede zaten bu bakışla Orwell'in 1984 Hayvan Çiftliği gibi kapalı, umutsuz, değişime kapalı metinlerinin klasik distopya olduğunu, bizim de konuştuğumuz Atwood'un Da Mızık Kızı'nın öyküsünde bahsettiğimiz gibi, ya da Stanley Robinson'ın The Gold Coast'u, Merch Pierce'in He, She and It'i, Butler'ın Parable of the Sower gibi eserlerini de ümitvar distopyalar olarak niteliyor. Bunlarda da sistem baskıcı ama karakterler direnç gösteriyor. Hatta olası bir değişim ihtimali var ve sonları da genellikle açık uçlu. Yani,
0: çok güzel.
1: Değil mi? Yani bir tür teslimiyet yerine protest bir bakış var hepsinde.
0: Sanki doğal olarak bu baskıdan protest doğuyormuş sonucu doğuyor bile gibi, ümit var bir durum.
1: Yani sanat yoluyla direniş gibi sanat oluyor da. Sen öyle bir program da yapmıştın. Ben bu Türkiye Psikiyatri Derneği Yönetim Kurulu'na girdiğim dönemde sen yalnız devam etmiştin. Ben olamamıştım
0: evet,
1: bu
0: evet,
1: şeylerde.
0: Doğru.
1: Sanat Uzun'un ikinci
0: sanatla
1: basında
0: direniş yapmıştım birkaç bölüm. 2017'deki programlarımızda Gustav Metzger'den bahsetmiştim. Çünkü o yıl Mart ayında 90 yaşında ölmüştü Gustav Metzger. Hatta The Guardian gazetesi haberi otodestrüktif sanatın mucidi
1: güzelmiş.
0: Ömrünü izleyenlerin kafalarını karıştırmak, kızdırmak, nefeslerini kesmekle geçiren ve birkaç nesil genç sanatçıyı etkileyerek yaşayan Gustav Metzger öldü diye vermişti. Güzel özetliyor bir cümlede
1: evet,
0: bütün durumu. Aktivistti, provokatördü ve sanat dünyasının bilinci diye tanımlanan bir sanatçıydı Metzger.
1: Sağduyusu aslında bilincinden daha
0: evet,
1: çok.
0: Evet, sağduyusu daha
1: evet,
0: çok, doğru diyorsun. Bak o dönemde olsaydım böyle güzel bir müdahale yapardın arada.
1: Şimdiden yapayım geçmişe.
0: Tamam. O da birçokları gibi Nazi zulmüne uğrayan Yahudilerdenmiş. Daima politik işler üreten, işlerinin sanat piyasası tarafından şekillendirilmesini bilinçli olarak reddeden, daima halka açık, halkın erişebileceği geçici ve eleştirel olmasını seçen biriymiş.
1: Evet. Şimdi sen bunları söyleyince yine bizim programımızın alameti farikalarından birini anmadan olmaz.
0: Tabii ki. Anonim sanatçımız Banksy tabii.
1: Tabii. Banksy'siz olmaz.
0: Olmasın.
1: Biz bu yeni sezon programları dolu dizgin yapmaktayken birden Banksy'nin kimliği açığa çıktı diye bir haber gördük. Hatta birbirimize de baktık ve evet, ikimiz de hiç hoşlanmadık bu durumdan, değil mi?
0: Ya o kadar hoşlanmadık, hiç bundan söz etmemeyi de tercih ettik.
1: Evet evet, hiç hoşlanmadık. Sanki bir büyü bozulmuş ya da açıklanmaması gereken bir sır açığa çıkmıştı. Ben sanki zarar gördü Banksy gibi hissettim. Ya da yaptığı her şey aslında. Aslında adından bağımsız anonim olmak onun kimliğinin, hatta isminin bir parçası yani. Banksy deyince zaten hani anonymous bir şey oluyor. Hani V for Vendetta'daki Guy Fawkes gülümseyen maskesi gibi, yani onun altında kim var hiç merak etmiyorsun. O aslında zaten o çok kullanılıyor, o yüzden de anonim haliyle bir kişilik. Sen niye hoşlanmamıştın haberden, ne hissetmiştin?
0: Ya tam dediğin gibi hissettim ben de. Banksy'nin kimliğinin açığa çıkması iyi bir şey mi yani? Onun kim olduğunu araştırıp bulmak marifet mi diye düşündüm.
1: Onlar için marifet.
0: Banksy'nin kim olduğunu bilmek yaptığı işlerin önüne geçemez diye düşünüyorum. O kimliği gizli olduğu için yapabildi aslında işlerini.
1: Tabii ki.
0: İyi ki de yapabildi. Çok fazla eser üretti. Çok iyi noktalara değindi. Hepsi büyük kitlelere ulaştı. Bu demin bahsettiğimiz gibi müzelere kısıtlı kalmadı. Aktivizmin ve protestonun en başarılısını yaptı.
1: Tabii.
0: Sokak sanatını kullanarak bir yandan da müzelere gitmeyenlere sanat erişimi kısıtlı olan büyük kitlelere üretti bu
1: sanatları. Hem de
0: bir
1: anda çıkıyor ortaya.
0: Bir anda sürpriz ve çok ses getirdiler. Onun duvar resimlerine Londra sokaklarında da rastlandı. Gazze'de de, Ukrayna'da yıkık evlerin duvarlarında da rastlandı. Bunlar çok önemli. Bunu kim olduğunu göstere göstere yapmaması da ayrıca hoşuma gidiyor benim. Banksy için önemli olan bunu ben yaptım değil, ben yaptım bunu değil de bakın bunu yaptım.
1: Evet. Asıl olan eser,
0: asıl
1: yani
0: olan
1: ben
0: budur,
1: değilim.
0: Ben değilim
1: evet,
0: diyor bu. Söyleyeceğini söyler, insanları da rahatsız eder. Yıllar önce ilk programımızda da konuşmuştuk seninle, sanat ne içindir diye tartışırken
1: evet,
0: demiştik ki sanat bir yandan da konforu yerindekilerin
1: doğru,
0: rahatını kaçırmak
1: kaçırmak
0: içindir.
1: içindir. Evet.
0: İşte Banksy bazı konforlu insanların rahatını, huzurunu kaçıran bir sanatçı. O nedenle kimliğini araştırmak, bulmak, ifşa etmek bir gazetecilik başarısı değil, işlerini değersizleştirmek amacını güdüyor gibi geliyor
1: çok
0: bana.
1: Çok doğru, çok doğru.
0: Sen ne düşünüyorsun?
1: Aynı şekilde düşünüyorum. Çok doğru söylüyorsun. Sanki bir sanat eserini bozmuşlar gibi tatsız bir duygum da var. Böyle ağızda tatsız bir tat bırakıyor, sevimsiz. Aklıma şey geliyor hep. Böyle IŞİD militanlarının Bağdat Müzesi'ndeki ya da o arkeolojik alanındaki kırıp dökmelerine...
0: İçi acıyordu insan,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, değil mi? İşte.
0: İki tane resmi sitesi var Banksy'nin. Banksy.co.uk, bir de pestkontrolofis.com.
1: Evet. İkisini de çok hoştur.
0: Haşere kontrolü ofisi sitesi.
1: İkisine de kimlik aslında doğrulanmadı ve yalanlamadılardı ama.
0: Evet, hiç oralı olmadı. Evet. Asıl site işlerinin lisansı içinde ana siteye girince haşere kontrolü ofisi sitesine yönlendiriyor sizi. Orada da diyor ki Banksy'nin görsellerini ticari olmadan kişisel eğlenceniz için kullanabilirsiniz.
1: Evet.
0: Perdelerinizle uyumlu bir renkte yazdırın, büyükanneniz için kart yapın, ödeviniz olarak teslim edin, ne isterseniz yapın.
1: Tabii, evet.
0: Ancak ne Banksy ne de haşere kontrolü sanatçının görsellerini üçüncü şahıslara resmen vermemektedir, satmamaktadır.
1: Tabii.
0: Lütfen Banksy'nin görsellerini herhangi bir ticari amaçla kullanmayın.
1: Evet,
0: diyor.
1: Yani bastırıp da sokaklarda satmayın.
0: De. Evet, ama örebilirsiniz de, kazağınıza örebilirsiniz de diyor. Banksy.co.uk sitesinde de az sayıda sayfadan birinde birkaç başlık var zaten. İç, dış ve birkaç bir şey. Biri de otel başlığını. Onu yeni inceledim ben. Daha önce fark etmemiştim ya da yoktu, bilmiyorum.
1: Ben de bilmiyorum. Sen söyleyince baktım ona.
0: Ah, çok güzel. Filistin'de çok. Batı Şeria'daki bu otelde onun resimlediği odalar var. Otelin adı The Vault of Hotel. Yani duvarla çevrelenmiş, tecrit edilmiş, duvarla sınırlanmış otel. Otelin web sitesinde de ana sayfada dünyanın en kötü manzarası yazıyor. Reklam olarak. Ve doğru bu. Kenti
1: çünkü
0: bölen Batı Şeria duvarına bakıyor.
1: Tabii.
0: Duvarın üstündeki kurşun izleri, yazılar, kırık dökük parçalar ve yani sonuçta bir barikat orası. Otelde de Banksy'nin yanı sıra Sami Musa ve Dominic Petrin'in tasarladığı odalar da var. Bunlardan seçerek kalabiliyorsun. Mesela İsrail ordusunun geride bıraktığı barikat artıklarından tasarlanmış daha ucuz fiyatlı odalar da var.
1: Çok güzel.
0: Orada böyle bedava olarak gece kalırsan bedava olarak sana kulak tıkacı da veriyorlar. Otele başka sanatçıların işleri de gelecekmiş. Öyle yazıyor sitesinde. Çok ilginç. Banksy'nin odalarından birinde yatağın arkasında duvarda yastık kavgası yapan İsrailli ve Filistinli iki asker var. Kuş tüyleri havada uçuşuyor. Birbirlerine yastık vuruyorlar.
1: Hatta galiba onun altındaki oda mıdır bilmiyorum. Bir odada da hiç bunlar yok, bu görüntüler, ama kuş tüyleri var. Böyle uçuşan o dikkatimi çekmişti. Yani sanki oralara
0: oradan
1: da sıçramış
0: taşmış
1: gibi. Evet.
0: Ya çok ilginç. Anlatamadan geçemiyoruz biz de bunu.
1: Evet.
0: Sahiden bir müze ya da sanat enstalasyonu aslında burası. Bir otelden başka bir şey. Ortak alan olan piyano bar içinde demişler ki burada Britanya 1917'de Filistin'i işgal etti ve piyano bar o coşkulu günlerden kalma bir sömürge karakolu temasıyla dekore edildi. Tavan ventilatörleri, deri kaplı kanepeler ve hak edilmemiş bir otorite havasıyla donatıldı. Konuklar tahrip edilmiş yağlı boya tabloları ve göz yaşartıcı gaz dumanından boğulan heykelleri içeren Banksy eserleri koleksiyonunu inceleyebilirler.
1: Onu da gördüm orada, evet.
0: İnce porselen fincanlarda her gün sıcak çörekler ve taze demlenmiş çaylar servis ediliyor. Ve duvarla çevrili Vault of Salata'yı da mutlaka deneyin diye reklamını yapmışlar.
1: Evet.
0: Bunun da birkaç
1: görüntüsünün adı nasıl, onu söyleyeyim.
0: Vault of Hotel, duvarla çevrelenmiş. Vaultofhotel.com. Banksy ve otel diye arayınca da buluyorsunuz. Çünkü bilinen bir projesi. Yani bir oteli süslememiş aslında. Proje olarak burayı yapmışlar birlikte. Bence girip incelemeye
1: değer. Evet, bence de bakmaya değer. Çok enteresan. O gaz maskelerinden oluşan duvarlar vesaireler çok çok hoş, çok güzel.
0: Diğer
1: distopik bir his de veriyor.
0: Yaptığı şık odalar da var ama hepsinde bir espri var.
1: Evet.
0: Otelde işleri yer alan sanatçılardan biri de Sami Musa. Bizim daha önce ilk dönemde bahsettiğimiz Banksy'nin Dismaland adlı enstalasyonda yer alan 7 Arap sanatçıdan biri o da. Gündüzleri Filistin'de direnişçi olarak sokaklarda çatışmalara girip geceleri de sanat yapan bir sanatçı. Ama şimdi nasıldır, ne durumdadır bulamadım Sami Musa'yı savaştan sonra.
1: Evet, ben de bilmiyorum. Üstünden de çok sene geçti aslında. Dismalandı bir hatırlatsak mı? Bir gene bahsettik evet. Yakında ama detay anlatmadık.
0: Evet, hatırlamayan hatırlamaz. Tabii dinlemeyen hatırlamaz. Bilmek lazım Dismaland'ı. Adından anlaşıldığı gibi Disneyland'den esinleniyor. Ama bizim tam hep konuştuğumuz gibi birkaç programdır. Ütopya'nın distopya'ya dönmesini gerçekleştiren Disneyland'in uğursuz hali denilen evet. Bir enstalasyon bu. 2015'te İngiltere'de Weston-super-Mare kasabasında terk edilmiş bir yüzme havuzu ve çevresinde hiçbir duyuru falan yapılmadan birden sürpriz şekilde ortaya çıkmış. Zaten dikkat çeken bir yer değilmiş orası ama.
1: Banksy'nin bütün işleri gibi aslında değil mi?
0: Aynı evet, de. Evet. Onlar gibi bir gecede ortaya çıkıp kapıda da bilet kesiliyor. Yani düzenli bir proje aslında. Geçici bir şaşkınlık parkı. Amusement değil de bemusement parkı olarak tanımlanmış. Disneyland'in karanlık ve satirik bir versiyonu olup 36 gün açık kalmış ve tüketim çılgınlığı, göçmen krizi, kapitalizm gibi birçok konuyu eleştirmiş. Bunlara ait birçok sanatçının eserleri var. Sitesi hala var Disneyland'in. Bakmakta fayda var. Çocuklar için uygun olmayan aile temalı park olarak evet. Tanımlanıyor. Tam olarak moral bozucu, distopik bir atmosfer sunuyor ve Banksy'nin işleri dışında aralarında Damien Hirst gibi bilinen isimlerin de bulunduğu 50 kadar sanatçının işleri var. Onlardan biri de bu Batı Şeria'daki oteldeki Sami Musa. Hatta Disneyland'daki işleri İsrail'in işgal araçları olan güvenlik kameraları, dikenli teller ve göz yaşartıcı gaz gibi çağdaş mücadelenin duygusal sembolleriyle oluşturulmuş.
1: Evet. Yani bence fotoğraflarını görmekte fayda var. O da çok etkileyici. Böyle bomba düşmüş bir Disneyland gibi de görünüyor bir yandan bakınca.
0: Evet.
1: Çok çok etkileyici bence de. Şimdi bunu söylemişken böyle şimdi çok yakın zamanda yayımlanan bir parçayı Massive Attack ve Tom Waits'in birlikte yaptıkları Boots on the Ground parçasını dinleyelim ama niye bunu dinleyelim biraz anlat ve Massive Attack meselesini de anlat bence.
0: Ya birincisi parça çok güzel ve kıymetli, 16 Nisan'da yeni yayınlandı.
1: Değil mi?
0: İkincisi de Massive Attack'in üyesi Robert 3D yani 3 boyutlu gibi 3D vardır ya, hı-hı. 3D Del Naja'nın Banksy olduğuna dair söylentiler yıllardır var.
1: Evet.
0: Kaynağı da muhtemelen Robert Del Naja'nın eski bir Bristol'lü grafiti sanatçısı olması. Hep Bristol'lü olduğu söylenir evet. Banksy'nin. Del Naja bunu reddediyor ama birlikte bir sanat kolektifi oluşturdukları kuvvetle muhtemel. Birlikte projeler yapıyorlar açık olarak.
1: Tabii evet.
0: Mesela Dismalent'in son günde de Massive Attack sahne alacaktı ama teknik sebeplerle konser gerçekleşmedi. Ama demin bahsettiğimiz Vault of Hotel'de bir proje gerçekleştirmişler. Piyano barı anlattım ya, sömürge evet. Döneminden kalma piyano barda bir mekanik piyano var. Orada Massive Attack'ın Robert Del Naja'sının bu piyano için özel olarak düzenlediği besteler ve yeni besteleri çalınmaktaymış. Massive Attack'ın da bazı parçalarında uyarlamış. Bu versiyonları otelin tekinsiz atmosferine uyması için daha ağır ve melankolik bir tonda yeniden
1: yavaş
0: hazırlamış.
1: Yani.
0: Dinlemek isterdim ama bulamadım onları. Belki daha ararsak buluruz bir yerden.
1: Evet.
0: Dinleyiciler piyanist koltuğu boş olmasına rağmen tuşların kendi kendine hareket ederek bu melodileri, distopik melodileri çalmasını izliyorlarmış. Banksy gibi Del Naja da Filistinli mücadeleye destek verdiğiyle biliniyor. Konserler vermiş, çok destek olmuş. Özellikle grubun en ünlü şarkısı olan Teardrop ve karanlık atmosferiyle bilinen Karma Koma'da bu otelin lobisinde piyano barda sürekli çalıyormuş.
1: Evet, aslında işte o yüzden Banksy'den bahsederken Massive Attack dinlemek ve en yeni ve Tom Waits'le yaptıkları bu parçayı sizinle birlikte dinlemek istedik. Massive Attack ve Tom Waits'ten dinliyoruz. Boots on the Ground.

0: Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Distopiler konuşurken Banksy'ye, oradan Massive Attack ve Tom Waits'in Boots on the Ground'una geldik. Onu dinledik. Bu aslında bu Filistin vesaire direniş dayanışma ile ilgili, ama ilginç bir şekilde bunun ICE'la ilgili de olduğunu, değil mi, şu Trump'ın?
1: Evet, ICE karşıtı bir şarkı olarak lanse ettiler zaten. 2020'de Minneapolis'te George Floyd'un öldürülmesiyle görünür hale gelen polis şiddetinin ve ICE denen göçmen ve gümrük muhafaza kurumu.
0: Şimdi kurumsal oldu iyice Trump'ın,
1: evet, iyice kurumsal.
0: Düşünce polisleri.
1: Düşünce polisi
0: distopya
1: doğru.
0: Distopya polisleri, tam.
1: Ondan ona karşı ilginç de bir videosu vardı. Final Eye adlı fotoğraf sanatçısının video ve fotoğraflarından oluşturulan güzel bir protesto videosu olmuş. Bu da müzikle beraber onu dinlemek istedik. Bugün çok önemli bir şey konuştuk aslında. Distopya kaçınılmaz bir kader değil, bir uyarı diye düşündük.
0: Evet. Yani zaten ümit var distopya meselesini bir haftan esinlenerek konuşuyorduk. En önemlisi Ribach'ın dediği gibi, aslında sürekli kötü senaryo odaklanarak kendi distopyamızı inşa ediyor olsak da aslında Ernst Bloch bize bambaşka bir yol gösterdi, değil mi?
1: Umut pasif bir iyimserlik değil, bilinçli, akılcı ve eyleme dayalı bir güç, öğrenilebilir bir şey dedi.
0: E işte Banksy bir türlü söyleyemedim, tam da bunu yapıyor aslında, değil mi? Gazze'de, Ukrayna'da, Batı Şeria'da yıkıntının ortasında sanat üretiyor bir yandan. Anonim kalıyor ama sistemin de rahatını kaçırıyor. Yani ürettiği şey sanat aslında. Bomba patlatmıyor ama birden ortaya çıkınca dehşete düşürüyor insanları.
1: Bomba etkisi de yapıyor. Yaratıyor, evet. Onun tabii. Bahsettiğimiz Waldorf Oteli de tam bunu gösteriyor. Dünyanın en kötü manzarasına rağmen sanat üretmek. Hatta evet, onu kullanarak sanat üretmek, direnmek, umut etmek. Hatta Sami Musa gibi sanatçılar da bunu yapıyor. Gündüz direnişçi, gece sanatçı. İkisi ayrı şeyler değil.
0: E tabii, çünkü sanat da zaten bir direniş biçimi ki bence en güçlüsü. Çünkü asla hayal gücümüz ele geçirilemez.
1: Güzel dedin. Ümit var distopya tam da bu demek aslında. Sistem baskıcı ama direniş var. Değişim ihtimali her zaman var. Son açık uçlu.
0: Evet. Şimdi gelecek hafta aslında bu yayın döneminin son programı olacak. Bir arada vereceğiz. Bu sanat ve direniş meselesine bir başka gözle bakmak da çok iyi olacak. Hatta Kurban Bayramı olacak herhalde. O vesileyle, yani Kurban Bayramı bitmiş olacak ama tatil bitmemiş olacak muhtemelen. İşte bu vesileyle belki kurbana, sanat, kurban vesaire, öyle şeylere de bakarsın.
1: O halde bugün burada hoşça kalın diyelim.
0: Evet, hoşça kalın. Cumartesi saat 11'de Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz dinlemeye devam edin.

0: Sanat uzun, ilham sonsuz.
1: Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve Timuçin Oral.

0: Reklamlar.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Wings'liler biriken mil puanlarıyla yalnızca uçak bileti almakla kalmıyor, dönem içi harcamalarını da Akbank Mobil veya cüzdandan silebiliyor. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
11: Gelecek istasyon Kavataş Üniversitesi. Kavataş Üniversitesi.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nevin Başaran Alkan ve Resul Buksur'a teşekkür ederiz.
2: Harici Bellek.
3: Şarkılarla Dünya Tarihi.

0: Apaçık Radyo'da bir cumartesi öğlen harici bellek 330 numaralı programla huzurda bendeniz Murat Meriç. Başlamadan önce tüm dinleyenleri en içten duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Çok sağ olun.

Programı iki Duman şarkısıyla açtım. Bugün yakın dönemde yayınlanan iki kayıt ve yeni yayınlanacak canlı albümü bahane ederek Duman dinleteceğim. İçinde bulunduğumuz günlerde iyi gelecek şarkılar bunlar. Ekseriyetle toplumun farklı dönemlerinden seçtiğim canlı kayıtlara kulak vereceğiz ama öncesinde bu yeni şarkıları dinleyelim. Cunda'da faaliyet gösteren Stüdyo Pür'de kaydedilen şarkılar 7 şarkılık yeni albüm Pür Live Sessions'ın dinleyicilere ulaşan ilk parçaları. Albüm 26 Haziran'da yayınlanacak. Bize ulaşanlar güzelliğinin habercisi.

Apaçık Radyo'da Harici Belli'yi dinliyorsunuz. Programda Duman şarkıları çalıyorum. Topluluk konserlerinde sonrasında albümleri almayacakları farklı yorumlara da yer veriyor. Sıradaki şarkı bunlardan biri. Bunun için Kayıp Duman yorumlarından biri tabirini kullanabiliriz.

yeniden aşık. Yanlış nerede aklım seninle? Suçum neydi sormadım.

Dön Ne Olur ve Olmadığı Yere Her Şeyi Yak izledi programımız. Yapılmış ama yayınlanmamış bir başka kayıtta sürüyor Duman. Unutulmaz Fikret Kızılok şarkılarından birini söylüyor Zaman Zaman.

0: Apaçık Radyo'da harici belleğin sonlarına yaklaşıyoruz. Duman şarkılarına ayırdığım programın bu bölümünde iki topluluk tarafından yorumlanmış iki duman şarkısı var. İlki Adamlar, 2023 yılının 16 Haziran günü Küçük Çiftlik Park'tayız.
1: Bu akşam hayatımızda ilk defa cover yapacağız. Eskiden parçaların aralarına ufak ufak koyuyorduk. Şimdi baştan aşağı ilk defa başka bir parçayı yorumlayacağız.
2: Artık klasik olduğunu düşündüğümüz için 25 sene falan geçmiş aradan duman çalacağız size. Ama muhtemelen çoğunuzun bilmediği bir parçayı çalacağız. İlk albümden Yalnızlık Paylaşılmaz.

Hacı Bellek bitti. Bendeniz Murat Meriç. Yeni yayınlanan iki Duman şarkısını bahane ettim. Farklı zamanlarda yapılmış Duman yorumları dinlettim. Önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte yine buradayım. O güne dek kendinize iyi bakın. Barış'a hasret kalmadığımız yasaksız günlerde şarkılarımızı yan yana söyleyebilmek dileğiyle. Hoşçakalın. Apaçık Radyo'da kalın.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nevin Başaran Alkan ve Resul Buksur'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenleri ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle

0: tavsiye edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İsmail Kur'an'a teşekkür ederiz.

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun

Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. Apaçık Radyo'da bir programda daha birlikteyiz. 9 günlük uzun tatili başladı. Açık Deniz'de bugün tatilde. Programı Timur Selçuk'a bırakıyorum.

başka şimdi. Ay benden eser kalmadı. Aldılar, götürdüler beni. Bu cinayetin hesabını sordular. Dedim ki

Muhterem dinleyiciler, şimdi programın son üç eseri piyano refakatiyle olacak ve piyanoda oğlum Timur Selçuk refakat edecek. Kendisi konservatuvarımızın eski piyano talebelerinden ve halen Fransa'da müzik tahsilini yapmakla meşgul. Tatili münasebetiyle burada bulunuyor ve o münasebette de konserimize kendisini iştirak ettirdim ve bu eserler içinde yeni güzel bir piyano aranjmanı hazırlamıştır. O şekilde takdim edeceğiz.

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Özyurt.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İsmail Kur'an'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: 54. İstanbul Müzik Festivali ile Klasik Müzik Şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selim Şengör'e teşekkür ederiz.
5: Fizan Ekspresi.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Selam Berdustan Egeremi. Ezzap Açık Radyo, Bernamey Fizan Ekspresi Remişnevit. Milat Bülent Kılıç Estem. İlk programımı yapalı epey zaman olmuş. Kimi hatalar, gaflar, acemilikler de içeren uzun bir süreç, zorlu bir süreç. Ama gerçekten çoğu kez çok zevkli ve heyecan verici bir süreç. Fakat zaman dilimi uzadıkça bir vaadi yerine getirebilmek için bazen ciddi fedakarlıklar da yapmak zorunda kalıyor insan. Ve sanıyorum ki bu her programcının başına gelen ama dinleyicinin ya da izleyicinin çok da ayırdında olmadığı bir şey. Örneğin ameliyattan çıkmışsınız, cenazeden dönmüşsünüz, hastasınız ya da misafiriniz var. Havaalanının bekleme salonunda, hastanenin kafesinde, otel odasında program hazırlarsınız. Bazen en çok emek verdiğiniz program yazın en cilveli zamanına denk düşer ve boşa gittiğini düşünürsünüz. Bazen can havliyle, aceleyle yaptığınız bir program yığınla iltifat alır. Son haftalarda benim için biraz hareketli geçti. Haberler, uğraşlar, bir takım zorunlu yolculuklar. Dolayısıyla önemsediğim, anmak istediğim bir şeyi atladığımı fark ettim. 9 Mayıs Sovyetlerin Nazi ordularını kesin olarak yendiği büyük zaferin yıl dönümü. Her ne kadar Batı Soğuk Savaş'ın başlangıcıyla birlikte bu savaşın tarihini bir miktar tahrif etmeye çalışsa da en büyük fedakarlığı 20 ila 27 milyon insanını kurban veren Nazi ordularını kesin olarak yendiği büyük zaferin yıl dönümü. Her ne kadar Batı Soğuk Savaş'ın başlangıcıyla birlikte bu savaşın tarihini bir miktar tahrif etmeye çalışsa da en büyük fedakarlığı 20 ila 27 milyon insanını kurban vererek Sovyetler Birliği etmişti.

ettiğini anlatmıştım. Bu nedenle bugün bu büyük zafere ilişkin birkaç parçayla başlamak istiyorum. İlki Resul Hamzatov'un ünlü şiirinden bestelenmiş ve artık klasikleşmiş bir Rusça parça. Parçanın şiirini yapay zeka yardımıyla çevirdim. Türkçe'de de iki çevirisi var. Onlarla da karşılaştırdım. Kısmen değiştirdim. Bazen o çevirilerden ödünç aldım. Bir iki yerde de çok radikal birkaç müdahalede bulundum. Bu da benim yorumum olsun. Önce şiiri okuyacağım size. Ardından da eski yeni sayısız yorumu olan bu parçayı bestecisi Jan Frankel'in kendi yorumuyla dinleteceğim. Şarkı Türkiye'de epey biliniyor ama bir de bu gerekçeyle dinlemiş olalım. Şiirin adı Turnalar. Bazen düşünüyorum da o askerler, o kanlı cephelerden dönemeyenler, toprağın bağrına gömülmediler de sanki birer ak turnaya dönüştüler. O uzak günlerden beri onlar uçup duruyorlar öyle, sesleniyorlar bize. Belki bu yüzdendir kederle dolu gözlerimizin göklere doğru dönüp baka kalması. Uçuyor gökte yorgun bir turna sürüsü. Süzülüyor gün batımının sisinde. Ama bir boşluk var sanki o sıra düzeninde. Belki benim mezarımdır orası işte. Gün gelecek, o turna sürüsüyle ben de süzüleceğim aynı ağır sisin içinde. Göklerden bir kuş gibi sesleneceğim yeryüzünde bıraktığım size. Turnalar deyince Brecht'in Sevgililer adlı şiirini anmadan olmuyor, en azından benim için. Onu anar anmaz da bir şiirinde bu şiiri anan değerli Onat Kutlar'ı anmamak olmuyor. İlgilisine bu iki şiiri de hatırlatarak şarkıya geçelim. Jan Frenkel 1982'de bir televizyon programı için seslendirmiş büyük bir kadroyla birlikte. Piyanoyu da kendisi çalıyor. Turnalar.

Мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедут.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Bu kez de Sovyet Tacikistan'ın en önemli bestecilerinden olan Ziyadullah Şehidi'nin 2. Dünya Savaşı zaferine ilişkin önemli parçası olan İdi Zafer, yani Zafer Bayramı adlı şarkısını dinleyeceğiz. Parçanın daha militarist, daha tok yorumları da var ama ben Sovyetler Birliği çağının en yetenekli kadın sanatçılarından biri olarak kabul ettiğim Şayeste Mullacanova Hanım'ın yorumunu tercih ediyorum. Dinliyoruz.

Fizan Ekspresi programı devam ediyor. 1943'te yani savaş sürmekteyken Sovyetler'de çekilen İki Asker adlı bir savaş filmi var. Yönetmen filmin bir sahnesi için bir müzik gerektiğini hissediyor ve gecenin bir vakti besteciyi çağırıyor. Besteci Bogoslavski piyanonun başına oturur oturmaz şarkının ezgisi belirmeye başlıyor. Aynı gece bir şair şarkının sözlerini yazıyor. Sonra da şarkıyı seslendirecek olan Mark Birnies uyandırılıyor yatağından. Birnies gelip şarkıyı seslendiriyor ama şarkı öyle acıklı ki kaydı yapan kadının gözyaşı bal mumu kaplı plağın üzerine düşüyor ve bu da ilk versiyonda küçük bir kusura neden oluyor. Şarkı o günden beri özellikle her 9 Mayıs'ta yani Zafer'in yıl dönümünde tekrar tekrar çalınan bir parçaya dönüşüyor. Tyomnaya Noç yani Karanlık Gece adlı bu parçanın bir de İranlı sanatçı Ferhat Mehrat yorumu var. Ferhat parçayı Rusça söylüyor ama üstten şiirin Farsça çevirisini duyuyoruz. Güzel bir parça. Parçanın adıysa Tyomnaya Noç'un yani Karanlık Gece'nin Farsçası olan Şebe Tire.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Fizan Ekspresi her cumartesi saat 14'te yayınlanıyor. Farkındaysanız şu dakikaya kadar savaş gündeminden hiç söz etmedim. Çünkü her şey karmakarışık. Herkes, bütün güçler yeniden pozisyon alıyor sanıyorum. Ve savaş tam yeniden başlıyor derken bir şey oluyor, erteleniyor. Onların savaş istediğini düşünüyorum ben. Bu İsrail'le, İsrail'in ve büyük ölçüde onun güdümündeki Trump hükümetinin mevcut koşullarda iflah olacağına inanmıyorum. Bunlar savaştan, kan dökmekten vazgeçmezler. Tabii Körfez ülkelerinde oluşan güvensizlik, ülke içindeki muhalefet, uluslararası dengeler, petrol ve petrol ürünü fiyatlarındaki muazzam artışlar bütün bu gidişatı elbette etkileyebilir. Fakat bunlar yamyamlar, barbarlar, sapıklar ve hunharlar. Ben bütün öfkeme karşın bu sözleri hakaret amacıyla söylemiyorum. İsrail'in Filistinli köylülere, Lübnan halkına yaptıklarına bakarsanız söylediklerimin doğru olduğunu sanırım siz de kabul edersiniz. Epstein vakasına bakarsanız da aynı şey geçerli. Gerçekten barbarlar, gerçekten sapıklar ve gerçekten yamyamlar. Haftalık bir programda, hele de gündem bu kadar hızlı aşınıyor, bu kadar hızlı eskiyorken biraz geri duruyorum ama gelecek programlarda durum tabii ki değişebilir. 1950'lerden devrime kadarki süreçte İran pop müziğinin önemli sanatçılarından biri olan, hatta İran pop müziğinin kurucularından olarak kabul edilen Menuçehr Sakai'nin bir şarkısıyla devam edelim. Parçanın adı Reftem, yani gittim.

0: میروم خسته دل از کویت.
1: Özbek pop şarkıcısı Yulduz Usmanova Türkiye'de de bir ölçüde tanınan biri. Ama biliyoruz ki Azerbaycan, Tacikistan ve bütün bölge ülkelerinde sevilen bir sanatçıdır. Geçtiğimiz günlerde Yulduz Hanım Filistin'e destek veren bir açıklama yaptı ve bunun üzerine Siyonistler harekete geçtiler ve Usmanova'nın New York'ta vereceği konseri iptal ettirdiler. Hatta Amerika Birleşik Devletleri vizesini bile iptal ettirmeyi denediler. Ama Yulduz Hanım da geri adım atmadı ve özür dilemedi. Burada Yahudi düşmanlığı yapmıyoruz. Adaletten, özgürlükten, eşitlikten yana olan herkes bizim kardeşimizdir, dostumuzdur. Onlarla yan yana olmak bizim için onurdur ama gözümüzün önünde işlenen suçları da görmezden gelemeyiz. Yine eskilerden bir parça dinleyeceğiz. Emade Ram'ın unutulmaz parçası Ferengis'i dinliyoruz. Ben gözlerimi bulutlara verdim, gökten yağmur yağıyor diyor şarkı.

Programımı takip edenler benim daha çok eski parçaları çaldığım kanaatindeler sanıyorum ve haklılar da. Bunun birçok nedeni var ama onlardan biri de yenilerin daha çok tedavülde olması sanırım. Sağda solda kafelerde zaman zaman İran müziklerinin çaldığına tanık oluyorum. Daha ilginci ise taşra kafelerinde ya da kimi mağazalarda artık İran popundan parçalara da yer veriliyor. Benim programda çaldığım parçaların önemli bir bölümü İranlı genç kuşaklarca da bilinmiyor veya dinlenmiyor. Ama ben bu müziklerin yaşamasını istiyorum. Şimdi yine eskilerden bir parçayla devam edeceğiz. Feridun Ferahi'nin Sehergah Veda, Sabah Vakti Vedalaşma adlı parçasını dinliyoruz.

Hatırlar mısınız bilmiyorum ama Mehsa Jina Emine ayaklanmaları döneminde İranlı aktrist Kolşifte Ferahani'den de söz etmiştim. Kolşifte Ferahani ve Bernard Henry Levy adlı son derece tartışmalı felsefeci işbirliği etmiş ve İran'daki ayaklanmalar sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşmüşlerdi. Bu aslında İran'da devrim sürecinin çıkmaza sokulması yönündeki adımlardan biriydi. Levy, dünyanın birçok yöresinde aydınlarca ölüm meleği diye adlandırılan biri, Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da insani müdahale adı altında Batı'nın askeri müdahalelerini en çok kışkırtan ve meşrulaştıran ideologlardan biri olarak kabul ediliyor. Hatta gittiği bir yerde taşlanmıştı da. İşte monarşistlerin Şehzade Rıza diye adlandırdığı Junior Rıza'nın çevresinde yer alan 8 kişiden biri olan Golşifte Ferahani, karşı devrimci harekete bu yolla katkı sağlamıştı. Ama bu olayın bir de magazin yönü var artık. O günlerde Ferahani ile tanışan Macron'un Golşifte Hanım'a abayı fena yaktığına ilişkin bir yığın haber çıktı son dönemde. Bu haberlere göre ikili arasında epeydir devam eden bir mesajlaşma trafiği varmış ve Macron'un karısının medyada yansıyan o tokat atma eyleminin bununla bir ilgisi olduğu söyleniyor. İnsandırlar ve insan insandan hoşlanabilir, hatta aşık da olabilir. Beni işin bu tarafı ilgilendirmiyor ama Golşifte'nin arkadaş listesinin karşı devrimcilerden, faşistlerden oluşması ilgilendiriyor. Devam edelim. Dinleyeceğimiz parça bir zamanların İranlı'nın değerli müzisyeni Rameş Hanım'la özdeşleşmiş bir parçadır ve çok güzeldir bence. Ama onu ben size birkaç kez dinlettim. Bu nedenle bugün başka bir yorum dinleyelim istiyorum. Taher Kureyşi'nin seslendirdiği bir parça olacak ve adı da Men Vücudem Maleto. Yani bütün varlığımla seninim, bütünüyle seninim diyor şarkı. Dinliyoruz.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Fizan Ekspresi her cumartesi saat 14'te yayınlanıyor. Bu program Farsça konuşulan coğrafyalarda katliamlardan, darbelerden, savaşlardan, iç savaşlardan, devrimlerden arda kalmış, belki yaralanmış ama yine de sağ çıkmış şarkıları çalmaya, elden geldiğince onları kurtarmaya ve duyurmaya çalışıyor. İran'ın Gilan bölgesinin en saygın müzisyenlerinden biri de Üstad Ahmet Aşurpur'du. Aşurpur, Viyana'da eğitim gördükten sonra 1950'lerde İran devletince ülkesine davet edilmiş ve özellikle de Gilan müziğine çok önemli katkılarda bulunmuştu. Benim çok saygı duyduğum bir sanatçıdır. Bugün ondan Farsça ve Azerbaycan Türkçesiyle bir parça dinleyeceğiz.

Programın sonuna geldik. Devrim öncesi yılların değerli müzisyeni Kuroş Yeğmai'den Azerbaycan Türkçesiyle seslendirilmiş Reyhan adlı parçayı dinleyerek kapatacağız. Ta bername-i diger, golo golzar başit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selim Şengör'e teşekkür ederiz.

0: kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Sevgili dinleyiciler, dünyanın en güzel müzikleri programında bu hafta 17 Mayıs 2025 tarihli programın tekrarını dinliyoruz.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Rafael Kanza'ya teşekkür ederiz.
1: Merhaba sevgili dostlar. Bugün bir Dünyanın En Güzel Müzikleri programında yine birlikteyiz ve 9 parçalık uzunca, hatta acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım, 9 parçayı birden çalabilir miyim diye beni kaygıdan kaygıya düşüren bir programın başındayız. Müziklerimiz güzel, 9 tane de güzel parçam var. Onların hepsini çalabilmek ve bu arada söylemek istediğim bütün sözlerin hepsini de sizinle paylaşabilmek istiyorum. Bakalım bu iddialı bir yola çıkış, becerebilecek miyiz? Evet, birinci parçamız Vivaldi'den geliyor, Antonio Vivaldi. Ah, Chin Felice Sempre. Evet, RV 684. Bunda bazı sıkıntılar çektim. Yani parçanın tam olarak ne olduğu, nereden alındığı filan konusunda. Aslında çok basitmiş. Biraz da kendim zorlaştırmışım işi. Şimdi bu RV684 Vivaldi arşivinde diyor ki bu Stabat Mater'den diyor. Ya Stabat Mater o kadar acık bir metindir ki üstelik de daima Latince'dir. Yani bunun Stabat Mater'den olma ihtimali çok düşük. Bu arada şeyde internette de bununla ilgili bir tartışma başlamış. Ben de onun içine düştüm ve biraz vakit kaybettim o mu değil mi filan derken. Bir defa Latin Stabat Mater'den olma ihtimali çok düşük. Bu arada şeyde internette de bununla ilgili bir tartışma başlamış. Ben de onun içine düştüm ve biraz vakit kaybettim o mu değil mi filan derken. Bir defa Latince olmasının ötesinde

onu sarıp sarmalaması. Yani çok hem dini hem ulvi hislerle dolu ve size de aynı şekilde o yöne sürüklemek isteyen bir metindir daima. Müziği de ona göre çok hüzünlü, gamlı bir müziktir. Buradaki tekst, lirikler gayet anlaşılır bir biçimde İtalyanca yazılmış ve sonunda da çok dünyevi acılardan bahseden bir kantata. Efendim Dorilla adlı bir hanım bir erkeği çok üzmüş ama o kadar üzmüş ki işkenceler çektirmiş. Adamcağız da sadece ölüm olarak görmüş çıkar yolu. Çok çile çekmiş ama hepsi dünyevi. Yani ayrıl git kardeşim değil mi? Hayır, bu şey değil. Ulvi ve ruhani acılar değil. Yani Stabat Mater'le alakası olmaması gerekir. Bir diğer zorluk da gene kendi yarattığım bir zorluk. Başından itibaren bunu söyleyen kontrtenor Filip Jaruzelski diye saplantı halinde öğrenmişim veya anlamışım veya anlamak ve anlatmak da istiyorum. Çok beğeniyorum çünkü Filip Jaruzelski'yi. Ama değil, Andreas Scholl, Alman kontrtenor. Andreas Scholl da harika bir kontrtenor. Yani iki ayrı kaynakta ikisinin de adı geçince ben böyle eğilimi olan Filip Jaruzelski'ye doğru kaçtım diyelim. Kafam oraya gitti. Sonunda söyleyenin Andreas Scholl olduğunu tespit ettim. Biraz da kulağım yardım etti. Bu Andreas Scholl'a çok benziyor dedim. Larghetto ve Andante Molto bir temposu var. Çalan da Ensemble 415, yöneten Chiara Banchini. Ama söyleyeni tekrar üstünden gidelim, tekrarlayalım. Andreas Scholl kontrtenor. Evet dostlar, dinleyelim.

Afrika'dan çalacağız. Bugüne kadar niye çalmadık? Bilmem, hani böyle sanki dünyanın en güzel müziklerinde çalınacak kadar standardize bir müzik değil dedim. Ama tabii çok büyük bir hataydı bu. Şimdi bunu ilk defa bu kadar yıl sonra çalarak telafi etmeye bakalım. Sona Cobarte'yi çalacağız. Sona Cobarte, Kanu adlı bir şarkı söyleyecek bize. Bir Hollanda konserinden alınma. Sona Cobarte 37 yaşında, Londra doğumlu, İngiliz anne ve Gambiyalı bir babanın kızı. Manding kökenli bir griyo, yani griyo, Manding dilinde jeli diyorlar. Jeli, aile tarafından el verilmiş, müsaade edilmiş ve öğretilmiş bir enstrüman çalan insana deniyor. Jeli diyorlar Manding dilinde. Bu insanlar özel olarak aile içinde kora öğretiliyor ve kora öğretildikten sonra da fevkalade gelişiyorlar ve çok mahir kora icracısı haline geliyorlar. Kora bir ilginç bir alet. Ud ve kanun arası bir yapısı var. Çekerek, telleri çekerek çalınıyor. Fakat Sona Cobarte 37 yaşında, harika bir çalgıcı, dediğim gibi aileden öğrenmiş. Bu arada bütün Batı Afrika'da bunları yapan, yani bu şekilde griyolar yetiştiren 5 tane aile var deniliyor. Ben belgenin ve metnin yalancısıyım. Alet 16. yüzyıldan geliyor. 21 telli bir alet herhalde. Çalması da çok kolay değil. Ud ile ne dedim hatırlamıyorum şimdi ama udla harp arasında çalınışı olan bir alet. İkisine göre de çok daha dinamik ve müthiş bir ses veren, insanı alıp bir yerden başka bir yere götüren bir yapısı var bu aletin. Sona Cobarte İngiliz mi, Gambiyalı mı, Afrikalı mı, İngiliz mi diye sorulduğunda çok küçük yaşında Gambiya'yı, Afrika'yı tercih ediyor. Oralı olduğunu düşünüyor ve ona göre yaşıyor. Afrika'nın çeşitli yönlerden gelişimi içinde bütün yaşamını adamış bulunuyor. Bu arada Toumani Diabate vardır, belki bilirsiniz. Çok önemli bir kora çalanıdır. Dünyanın en büyüğü şu anda. Onun da kuzeni olur. Evet, bilgi bu kadar. Şimdi Sona Cobarte'nin parmaklarından Kanu adlı parçayı dinleyelim.

0: Evet dostlar, şimdi bir caz parçamız var. Çok önemli bir parça. Caz tarihinin mihenk taşlarından, kilometre taşlarından. Duke Ellington, Diminuendo in Blue. Aslında bunun daha büyük bir parça var. Daha uzun, Diminuendo and Crescendo in Blue diye bir parça var. Ve Duke Ellington Orkestrası bunu seslendirmiş. İkisini, iki parçayı birleştiren de Paul Gonsalves'in, yani bu adam bir tenor saksofoncu. Ben epey çaldım, bende CD'si filan vardı. Paul Gonsalves iki parçayı birleştiren bir solo yapıyor ve 15 dakikalık bir parça. Muhteşem. Bir gün belki çalabilirim. Yani tabii zamanın el vermesi lazım. İzin aramıyoruz da. Duke Ellington'ın kariyeri tamamen inişe geçmişken Diminuendo and Crescendo in Blue'yu birleştirmiş. İşte Paul Gonsalves'in araya girmesiyle, solosuyla. Dediğim gibi bir gün belki çalabilirim. Şimdi Diminuendo in Blue'yu dinliyoruz.
1: And now from the original Newport Jazz Festival scene, Diminuendo in Blue and Crescendo in Blue with Paul Gonsalves in the Wailing Interlude.

Evet sevgili dostlar, şimdi Diminuendo in Blue'yu dinledik. Don Carlo'dan Verdi'nin bir aria dinleyeceğiz. Montserrat Caballé, Elisabetta rolünde, Placido Domingo'da Don Carlo rolünde. Malassu ci vedremo. İşte ölüme gidiyorlar ama diyor ki sevgilim daha iyi bir yerde buluşacağız diyor. Yani cennette buluşacaklarını düşünüyorlar. Buna 5 perdelik versiyon adı verilen 1886 Modena'da çalınan versiyonun içinden alınma bu aria. Yoksa diğer şeyleri hep aynı diğer versiyonlarla bunun. Evet, Montserrat Caballé ve Placido Domingo. Malassu ci vedremo denilen aryayı dinliyoruz. Harika bir düet.

Sevgili dostlar, bir arya dinledik. Don Carlo, Verdi'nin Don Carlo operasından. Montserrat Caballé ve Placido Domingo'dan dinledik bu aryayı. Harika bir düetti. Şimdi bir anı var, anı. Birini analım. Kim? Birkaç gün önce, 21 Ağustos'ta kaybettiğimiz Don Everly, 84 yaşında öldü. 1961'den kalan bir şarkısını çalacağım. Crying in the Rain. Vallahi 2 dakikalıktır o zamanın şarkıları. Bu da 2 dakika 1 saniyelik bir şarkı. Hani biraz geç kulağınızı verirseniz şarkı bitmiş olur. Şimdi benim duygusal yaşamımın uyanışına çok katkısı olan bir şarkıdır. 1961 de bence bu yaşamımın ilk yılı. Yani sağa sola aşık oldum, işte neden o da bana aşık değil diye üzüldüm. Bütün insanların o yaşlarda başına gelen, hatta kadınlarda daha da erken olan bir sendrom. Burada kahramanımız ağladığı belli olmasın diye yağmurda ağlayayım ben diyor ki gözyaşlarım gözükmesin. Ben de bu şarkıları filan dinlerken gözlerim ıslandığını çok iyi hatırlıyorum ve herkesten de sakladığımı biliyorum. Evet, Everly Brothers ve Crying in the Rain.

Evet dostlar, Everly Brothers'ı dinledik. Don Everly'nin ölümü üzerine ve Everly Brothers'ın artık soyunun tükendiğini anımsamak ve onları bir kez daha dinleyebilmek adına yaptık bunu. Carmen McRae, müthiş bir caz şarkıcısı. Şimdi ondan bir bonus track dinleyelim. Bonus çünkü ben hep bir çalarım cazdan. Bu iki oluyor. How Long Has This Been Going On? Yani inanılmaz bir yorum diyebilirim. Evet, Carmen McRae dinliyoruz.

Sevgili dostlar, Carmen McRae'yi dinledik. Şimdi bir Gürcü parçası dinleyelim. Tipik bir Gürcü şarkısı. Grubun adı Deka, parçanın adı Dideba. Şarkının sözlerini okuyan gruptaki sanatçı benim çok sevdiğim ve işte bir 10 yıl kadar önce uçurumdan düşüp ölen arabasıyla ve çocuklarıyla beraber, korkunç trajik bir olay. Teona Kumsiyashvili'ye çok benzeyen bir sesi ve tarzı var. Gürcü müziği bir miktar tek düze sayılabilir. Melodiler birbirlerini çok andırır ama çok güzel bir müziktir. Beni çok etkiler. Sadece panduri çalarlar bu parçalarda. Şimdi panduri eşliğinde Dideba adlı parçayı dinliyoruz.

Evet, bir Gürcü şarkısı dinledik. Dideba, Deka topluluğundan. Şimdi Maria Callas'tan bir aria dinleyelim. Faust'tan harika bir aria. Charles Gounod'un Faust'undan. Air de Bijou, mücevher şarkısı. Evet, Maria Callas.

Sevgili dostlar, Callas'ı dinledik. Şimdi iki gün evvel rahmete kavuşan Charlie Watts, Rolling Stones'un davulcusu, 80 yaşında kaybettik. Ve o da bir tarihi peşinden götürdü öbür tarafa. Onu anmak için de bir harika parça çalacağım. Hatta herkes bunu Beatles bestesi zannetmiş. Çünkü çok Beatles kokan bir şarkı. Ruby Tuesday parçanın adı. Sanırım bir groupie bu kız. Yani gruplarla beraber yollara düşen. Ama bu çekik kendini hiçbir zaman tam olarak belli etmeyen, kim olduğu anlaşılmayan. Derler ki Keith Richards'ın eski kız arkadaşıdır. İşte her neyse, yani Ruby Tuesday'in kimliği. Charlie Watts'ın anısına bu parçayı çalalım. Dediğim gibi çok tipik bir Rolling Stones bestesi değildir. Hatta herkes bunu Beatles zanneder. Evet, Ruby Tuesday. Sevgili dostlar, program burada sona eriyor. Ruby Tuesday son parçamız. Lütfen sağlıklı kalın ve haftaya yeniden birlikte olalım. Hoşça kalın dostlar.

Sevgili dinleyiciler, Dünyanın En Güzel Müzikleri programında bu hafta 17 Mayıs 2025 tarihli programın tekrarını dinledik.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
0: 54. İstanbul Müzik Festivali ile Klasik Müzik Şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nilüfer, Mehmet ve Deniz Onat, Irma ve Doğa Cansu Öztürk ve Erol Çiftçi'ye teşekkür ederiz.
2: Yojimbo.

0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.
1: Merhabalar, Apaçık Radyo'dasınız. Yojimbo başladı. Ben Ahmet Uncu. Bugün sizlere 70'li yıllarda bağımsız müzik sahnesinden Japonya'dan bir kesit sunmayı umuyorum. Nippon Acid Folk 1970-1980 başlıklı bu derleme Londra merkezli Time Capsule etiketi tarafından yayınlandı. Tüm dünyada olduğu gibi Japonya'da da 60'ların sonunda özellikle Tokyo, Kyoto ve Osaka'daki üniversite kampüslerinde yükselen öğrenci hareketleri aynı zamanda yeni bir müzikal uyanışın da habercisi oldu. Bu dönemde URC gibi bağımsız plak şirketleri etrafında toplanan genç ve yetenekli müzisyenler batılı rock ve folk soundlarını taklit etmeyi reddederek ama onlardan da esinlenerek aynı zamanda kendi dillerinde, kendi kültürel kodlarıyla üretim yapmanın yollarını aradılar. Bu derleme bu denemeleri içeriyor. Albümde yer alan isimler çok meşhur. Happy End grubu daha önce de programda yer vermiştim. Harumi Hosono öncülüğünde Japonca söylenmiş ilk rock albümlerinden birine imza atıyor. Takashi Nishioka, sürrealizmden beslenen şiirsel müziğiyle öne çıkan bir isim. Ken Nerita, Hiroki Tamaki gibi önemli isimleri dinleyeceğiz bugün. 1970'ten 80'e uzanan 10 yıl içinde 60'lı yılların özgürlük ve devrim hayallerinin 70'li yıllar boyunca nasıl bir yorgunluğa ve bireysel sorgulamalara dönüştüğünü bu kayıtlarda duymak mümkün olacak. Daha fazla lafı uzatmadan sizleri albümle baş başa bırakıyorum. Sonrasında geri kalan kısmı yine aynı sanatçılardan parçalarla dolduracağız.

Evet, Apaçık Radyo'dasınız. Yojimbo devam ediyor. Nippon Acid Folk isimli albümü dinledik. Programın kalan kısmını yine albümün içindeki sanatçılarla dolduracağımı söylemiştim. Ken Narita, Takashi Nishioka ve Hiroki Tamaki sizlerle olacak. Ardından vedalaşmak için tekrar radyolarınızdayım.

0: Evet, Apaçık Radyo'da bir Yojimbo'nun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Yojimbo.

0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nilüfer, Mehmet ve Deniz Onat, Irma ve Doğa Cansu Öztürk ve Erol Çiftçi'ye teşekkür ederiz.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.

0: hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Duygu Öner Ayçiçek'e teşekkür ederiz.
3: Music of the World, İstanbul.
4: Tokyo'dan Barcelona'ya müzik ve ötesi.

Music of the World İstanbul programının bugünkü programına hoş geldiniz. Ben Kutay Derinkoy ve bugünkü program sizlere Stelios Petrakis'in yepyeni bir albümünü tanıtmak amacıyla yaptım. Ve Lyric adlı albümden bir parçayla açtık. Astro Stigaza adlı bir parçayla açtık programı. Şimdi müzisyenlere bakalım. Bu albümde yer almış olan Stelios Petrakis, lira, lüt, kompozisyon, aranjmanlar, Yorgis Louris vokallerde, Bijan Şemirani, zarp, def, bendir, karbas, Sylvain Barou, İrlanda bagpipes, Armenian zurna, şivi, black seed, kaval, tulum, kaba zurna, wooden flute, Moel Duchen harp çalmış, Pavlos Spiropoulos double bass, Şakir Ozan Uygan davuli çalmış, Mikhailis Kontaksis mandolin çalmış, Matten Marco Grigordis akordeon çalmış. Ve bu son olarak da bu albümde yer alan Samuel Mele ve Antonis Vumvulakis gitar çalmış bu albümde. Stelios Petrakis bir kompozitör, bestekar, icracı ve aynı zamanda da çok üst seviyede enstrüman yapan bir luthier denen bir kişi. Ve Girit'te yaşıyor ve Girit müziğinin en derinlerinden Doğu Akdeniz kültürü ve müziğini yaşatan bir sanatçı. Ve birçok albümü var. Bu son albümü Lyric adlı albüm. Evet, dinleyeceğimiz parçalara da bir bakalım. Ayrıca sizlere şunu da hatırlatayım. Daha ayrıntılı bilgileri ben Facebook sayfasında, bu programın Facebook sayfasında paylaşıyorum. Music of the World İstanbul adındaki sayfada. Evet, parçamız Nathenas var dinleyeceğimiz. Anglikiko Bukane adlı bir de parçamız var dinleyeceğimiz. Evet, onlar oldukça uzun parçalar. Bunların

sonunda sizlere yine döneceğim ve diğer parçaları da takdim edeceğim. İyi dinlemeler.

Music of the World İstanbul programı Stelios Petraxis'in yepyeni albümüyle devam ediyor. Önümüzdeki parçalara bakalım. Şimdi dinleyeceğimiz Agrilos adlı bir parçamız var. Bu da beste olarak Stelios Petraxis'e ait. Evlerin geleneksel bir parça. Bunun aranjmanını da yapan Stelios Petraxis. Ve bu bölümde son olarak da dinleyeceğimiz Muy Saranga adlı bir parça var. Evet, Lyric albümünü dinliyoruz. Yepyeni bir albüm. Stelios Petraxis'ten çok üst seviyede mükemmel bir çalışma yapmış. Evet, dinliyorum.

Music of the World İstanbul programında ben Kutay Derinkuay. Bu haftaki son bölüme geliyoruz programda. Ve yepyeni bir sanatçı var ve yepyeni bir albümle sizlere tanıtıyorum tekrar. Ma Damba, Mali'den bir sanatçı. Tabolo Tura adlı bir albümü var. Simbo'yu dinleyeceğiz. Kulu Yemaye ve Nantan parçamız var dinleyeceğimiz. Ma Damba benim çok sevdiğim bir sanatçı, Mali'den ve uzun yıllardır sanatla ve müzikle uğraşan bir kişi. Kendisini ben tebrik ediyorum. Taba Bolo Tura adlı albümün çıkışıyla, bu da yepyeni bir albüm. Evet, bugünkü program bu kadar olacak. Bir dahaki hafta yine aynı saatte, her cumartesi olduğu gibi saat 17'de sizlerle buluşmak üzere. Size esenlik ve sağlıklı bir hafta diliyorum.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.

0: Reklamlar.
1: 54. İstanbul Müzik Festivali ile Klasik Müzik Şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.
2: Eksik mecaz.
3: Edebiyat, sanat ve hayata dair dolaşıklıklar.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Selçuk Tepeli ve Aysun Öze teşekkür ederiz.

my mind. Come next Monday morning, well, the man just let me out.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Selçuk Tepeli ve Aysun Öz'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo. Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo. Şimdi ve burada.

Tighten Up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.

槽の中の魚、まるで泳がない魚。

0: Reklamlar.
1: 54. İstanbul Müzik Festivali ile Klasik Müzik Şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.
2: Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит провода, тускло звезды мерцают.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine.
2: Ты любимая, знаю.
3: Apaçık Radyo. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Haluk Yurtkuran ve Ada Köken'e teşekkür ederiz.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.

Miles Davis'in 100. doğum gününe 72 saat kaldı. 26 Mayıs 1926'da Alton, Illinois'da doğmuştu. Yörüngenin yayın gününe tam denk düşmedi ama şimdiden doğum gününü kutlayabilirim. Bir öğretmen tavrına bürünüp didaktik kalıplarla hayatını, sanatını anlatmaya hiç mi hiç niyetim yok. Miles'ı en iyi anlatan kendi sözleri. Hep öyle oldu. Ve tabii müziği. En iyisi hikayeyi flash foto kareleriyle onun dilinden aktarmak. Mesela ilk yılları. Şöyle anlatmıştı bir özgeçmiş başyapıtı olan kitabında. Çocukluk dönemimden hatırladığım ilk şey bir alev. Birinin yaktığı gaz ocağından fırlayan mavi bir alev. Brülörden ansızın sıçrayan o mavi alevin voş diye çıkışı karşısında sarsıldığımı hatırlıyorum. O ocağın alevi zihnimde hala müzik kadar berrak. Alevi gördüm ve hayatımda ilk kez korkuyu, gerçek korkuyu hissettim. Ama onu aynı zamanda bir tür macera gibi, tuhaf bir sevinç gibi de hatırlıyorum. Duyduğum korku bir çağrı gibiydi. Hakkında hiçbir şey bilmediğim bir şeyin içine doğru ilerlemem için adeta bir meydan okuma. Sanırım hayat felsefem ve inandığım her şeye bağlılığım o anda başladı. Hep böyle düşündüm. Hareketim ileriye doğru olmalıydı. O alevin sıcaklığından uzaklara doğru.

Müzisyen ve sanatçı olarak müziğim aracılığıyla ulaşabildiğim kadar çok insana ulaşmayı hep istedim. Hiç utanmadım bundan. Caz denen müziğin yalnızca küçük bir insan grubuna ulaşmak için var olduğunu asla düşünmedim. Bir zamanlar sanatsal sayılmış ölü şeyler gibi camın altında kilitli duran bir müze nesnesine dönüşmesi gerektiğine de hiç inanmadım. Hiçbir zaman az olan daha iyidir diye düşünenlerden olmadım. Seni ne kadar az insan duyarsa o kadar iyi olduğuna, çünkü yaptığın şeyin pek çok insanın anlayamayacağı kadar karmaşık olduğuna inananlardan biri de olmadım. Müziğin sınırı olmadığını, yaratıcılığı üzerinde hiçbir kısıtlama olmadığını hep düşündüm. İyi müzik, hangi tür müzik olursa olsun iyi müziktir. Kategorilerden her zaman nefret ettim, her zaman. Müzikte böyle bir şeyin yeri olduğunu hiç düşünmedim. Müziğin dönemleri yoktur. Müzik, müziktir, diyor Miles Davis.

Birçok insan bana bugün müziğin nereye gittiğini soruyor. Bence kısa cümlelere doğru gidiyor. Kulak veren herkes bunu duyabilir. Müzik her zaman değişir. Zamanla değişir. Elde bulunan teknolojiye göre değişir. Şeylerin yapıldığı malzemeye göre değişir. Mesela çelik arabalar yerine plastik arabalar gibi. Bugün bir kazayı duyduğunuzda sesi farklı gelir. 40'lı ve 50'li yıllardaki gibi metalin metale çarpışması yoktur. Müzisyenler bu sesleri alır, çaldıklarına katar. Böylece yaptıkları müzik de farklı olabilir. En kötü müzisyenler bugünün müziğini duyamazlar. Bu yüzden de onu çalamazlar. Ben ancak tizleri iyi duymaya başladığımda orada çalmaya başladım. Ondan önce yalnızca orta ve alt registerlarda çalabiliyordum. Çünkü duyabildiğim tek şey oydu. Synthesizer'lar ve insanların çaldığı öteki yeni aletler her şeyi değiştiriyor. Enstrümanlar eskiden ahşaptı, sonra metal oldu. Şimdi ise sert plastik. Gelecekte ne olacağını bilmiyorum ama başka bir şey olacağını biliyorum.

Benim geleceğim her sabah uyandığımda başlar. Tam o anda başlar. Uyandığımda, ilk ışığı gördüğümde. O zaman şükrederim ve uyanışımı dört gözle bekleyemem. Çünkü her gün yapılacak ve denenecek bir şeyler var. Her gün hayatımla ilgili yaratıcı bir şeyler bulurum. Müzik hem bir lütuf hem de bir lanet. Ama onu seviyorum. Başka türlü olmasını asla istemezdim.

Miles Davis, 72 saat sonra 100 yaşına basıyor olacak. Şimdiden başladı kutlamalar. Bu yörüngede onu özgeçmişinden bize kalan bazı sözleriyle, son döneminin müziğiyle andım. 1973 tarihli Fillmore West konseri, Black Beauty adlı albümünden I Fall In Love Too Easily. Ardından bir Bill Laswell rekonstrüksiyonu, Pantalassa ve Black Satin. Onun ardından 1981 tarihli albümü Directions'dan Ascent. Sonra 1983 Temmuz'unda kaydedilen efsanevi Montreal konserinden It Gets Better. Son olarak da Miles'ın adeta gezegene veda için seçtiği, benim de 1987'de Umbria Jazz Festivali'nde 12 dakika boyunca galaksiye yayılan sesleriyle Time After Time. Apaçık Radyo Teknik ekibine katkıları için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Reklamlar.
2: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Lovaş, Ahmet Güneş.
1: Cumartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Apaçık Radyo.
1: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
2: Hazırlayan Erkan Ömür.

Pazar geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 yılın davası haline gelmekte olan 3,8 milyar dolarlık Dakota Access petro boru hattına karşı yerlilerin ölüm kalım mücadelesi büyüyor. Dünyanın dört bir yanından yerli kabileler ve aktivistler barışçıl aktif direniş halinde. Karayılan'a karşı bedenlerini siper eden toprak savunucularından bir yerli. Bu boru hattının topraklarımızdan geçmesine asla izin vermeyeceğiz. Ne şimdi ne de ileride. Asla. Her birinizin tek tek anlaması gereken şey şu. Bu, 1851 anlaşmasıyla bizim egemenliğimize bırakılmış topraktır. Boru hattı yasal değil. Nasıl nükleer bombalara hayır diyorsak ve siz de bu anlaşmayı çiğnemek istiyorsanız, işte bu da aynı hesap. Asla olmaz.
1: Apaçık Radyo.

0: güller göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık radyo.
2: Apaçık radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
4: Stop. Günaydın Güven Bey, merhabalar.
5: Mantı IQ.
6: Bir şey gibi gözüküyor. Neler oluyor? Bilim.
7: Ama anıların ötesinde...
6: Bugününü ve yarınını şimdi konuşacağız. Cevabını bulmaya çalışan...
4: Belki de pardon, ben bir ufacık parantez açabilir miyim?
6: Bilim. Aynen öyle.
4: Ta kendisi.
6: Bununla belki kapatabiliriz. Ne dersin?
4: Aynen öyle.
7: Bir de belki işte bu destek fikriyle, paylaşım fikriyle, dayanışma fikriyle ilgili de bir şeyler kalmış vaziyette.
8: Apaçık Radyo.
9: On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.

13 Melek'ten merhaba. Güncel deneysel kayıtlar arasında gezineceğimiz bu geceki seçkimize İtalyan müzisyen Nicolas Ramondino ile başladık. Ve hazırlanmış davullara akustik çalgılar, susturulmuş elektronik sesler ve spoken word'un eşlik ettiği Hieratico albümüne ismini veren esere kulak verdik. Sırada ABD'li müzisyen Andrew Weathers'ın alan kayıtları, kucak gitarı ve synthlerle övdüğü iki uzun form eserden oluşan Haksa albümünde yer alan Glass Chicory'den bir kesit var. Akabinde Özcan Saraç'ın yabani ve kaygan glitch labirentleri inşa etmeye devam ettiği 5 saate yakın bir süreye sahip OSZA CRAANC kaydından UT gelecek.

Şimdi Gürcistan'a gidiyoruz ve Tiflis'in elektroakustik sahnesinden çıkan dörtlü Metastasis'in müzik konkret ve deneysel elektronik arasında duran canlı performans ve doğaçlamadan güç alan Bassiani etiketli Dinema albümünden Coronal Mass'e kulak veriyoruz. Akabinde İtalya'ya geri döneceğiz ve Nimh mahlaslı Giuseppe Verticcio'nun endüstriyel tonlardaki Dark Ambient kaydı Nine Years of Decadence'dan Last Moments of Agony ile devam edeceğiz.

Sırada iki işbirliği var. Hamburg merkezli Piano & Coffee Records, Stockholm sakini ambient veteranları Jacob Lindhagen ve Varg Fint mahlaslı Sofia Nistrand ile Alman besteci Boris Rogowski'yi İsveç'teki ıssız bir orman yolunun solundaki bir kulübede 5 günlüğüne bir araya getirmiş ve dikkat dağınıklığından uzak bu yaratım sürecinin sonucu A Cottage at the End of the Road albümü olmuş. Bu çalışmadan Ode to the Black Rental Car'ın akabinde Japonya'ya uzanacağız. Shuto Hasunuma'nın analog synth, gitar ve alan kaydı temelli ses manzaralarına Keiji Haino'nun vokaliyle eşlik ettiği UTA albümünden Gush'ı seçtik.

気が息始める。

Seçkimize doğup büyüdüğü İngiltere'nin Yorkshire bölgesinin sınai tarihini ve endüstriyel çürümeyi işitsel bir arkeolog yaklaşımıyla, gölgeli analog sentler ve hipnoz davullarıyla sese tahvil eden kimliği gizli Craven Falls'un Sidings kaydından Yar Loop ile devam ediyoruz. Akabinde tekrar Tiflis'e döneceğiz. Maryam Şu'nun günlük hayatının içinde asansörlerde, kilise bahçeleri ve bekleme salonlarında muğlak hatıralarla boğuştuğu alan kaydı Bol, Parables albümünden Awash in the Current, az sonra Apaçık Radyo'da olacak.

Kapanışı 2018 yılında vuku bulmuş bir doğaçlama çalışmaya yer veriyoruz. Solo albümleri dışında Arcade Fire ve Tom Waits gibi isimlerle ortaklıkları ve Montreal sahnesindeki ağırlığıyla tanıdığımız saksofon üstadı Colette Stetson'ın davulcu dostu Greg Fox ve bas gitarist Trevor Dunn ile yarattığı özgür caza yakınsayan Nethering albümü ancak gün yüzü gördü. Biz de veda ederken bu kayda ismini veren esere kulak veriyoruz. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresine ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.

0: Apaçık Radyo.
1: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Bismillahirrahmanirrahim.